İstanbul 8-12, Kırklareli 5-12, Kocaeli ve Sakarya 8-13, Tekirdağ 7-12, Yalova 10-14 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar iç kesimlerde kuvvetli, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 4-8, Aydın 8-18, Denizli 9-12, Kütahya 2-5, İzmir 9-14, Manisa 8-12, Muğla 6-13, Uşak 3-11 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Antalya il merkezi dışında kuvvetli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Adana 16-22, Antalya 15-19, Burdur 5-13, Hatay 14-22, Isparta 6-14, Kahramanmaraş 13-20, Mersin 17-20, Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 8-12, Ankara ve Çankırı 5-11, Eskişehir 4-9, Karaman 9-12, Kayseri 9-18, Kırıkkale 5-9, Kırşehir 5-10, Konya 8-12, Nevşehir 6-12, Niğde 8-15, Sivas 7-16, Yozgat 1-6 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 7-17, Bolu 3-10, Düzce 7-13, Karabük 6-15, Kastamonu 2-10, Zonguldak 7-12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Tokat'ı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 5-14, Artvin 8-23, Bayburt 7-16, Çorum 3-11, Giresun 9-12, Gümüşhane 8-19, Ordu 8-11, Rize ve Samsun 9-12, Sinop 8-16, Tokat 5-11, Trabzon 9-12 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 8-16, Ardahan 5-16, Bingöl 10-18, Bitlis 8-14, Elazığ 12-20, Erzincan 10-17, Erzurum 5-14, Hakkari 10-16, Iğdır 14-25, Kars 5-16, Malatya 11-20, Muş 9-17, Tunceli 11-18, Şırnak 12-18, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 15-19, Batman ve Diyarbakır 12-21, Gaziantep 12-22, Kilis 15-25, Mardin 13-22, Şanlıurfa 15-25, Siirt 14-20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğlen batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerine kadar 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde kuzeydoğudan yer yer 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğlen kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3, Kuzey Ege'de yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 8, doğusunda öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5, Doğu Akdeniz'de 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programında konuştu. Ailenin huzurunun, saadetinin ve güvenliğinin milletin varlığından ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, devletin, devlet ana, vatanın ana vatan olarak isimlendirilmesinin tesadüf olmadığını, bu kavramların temelinde binlerce yıllık kültür mirasının yattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve sağlıklı aileler, aziz milletimizin mutlu ve müreffeh geleceğinin güvencesi, artan saldırılar karşısında sığınılabilecek en güvenli limanıdır, dedi. İstanbul Valiliği basında yer alan sahipsiz hayvanlarla ilgili geri adım iddialarını yalanlayarak yasal hükümlülüklerin harfiyen uygulanacağını duyurdu. Ayrıca valilik, sorunun çözümü için İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda alınan 6 maddelik kararları da kamuoyuyla paylaştı. İnternet ortamında yapılan bilgi ve belge alışverişlerinin hukuki delil olarak kullanılmasına imkan sağlayan KEP hizmeti kapsamında 3,8 milyonu gerçek, 833 bini tüzel kişileri olmak üzere toplam 3,91 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı oluşturuldu. İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalar, lüks araçların motorları için hayati önem taşıyan sentetik baz yağ stoklarını tükenme noktasına getirdi. NATO sözcüsü Hart, Amerika'nın Almanya'daki yaklaşık 5000 askerini geri çekme kararının ayrıntılarını görüştüklerini bildirdi. Hart, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Amerika'nın Almanya'da konuşlu yaklaşık 5000 askerini geri çekme kararları ile ilgili açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya'daki askeri konuşlanması ile ilgili kararının ayrıntılarını anlamak için çalışıyoruz ifadesini kullanan Hart, bu düzenlemenin Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapmaya ve ortak güvenlik için daha büyük bir sorumluluk üstlenmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirtti. İran'ın Zencan eyaletinde Amerika ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu devrim muhafızları ordusu mensubu 14 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Katar, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle durdurduğu ve 12 Nisan'da kısmen yeniden başlattığı denizcilik faaliyetlerini tamamen devreye alacağını duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanı bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı desteklemek amacıyla yapıcı işbirliği ve diplomasiyi teşvik etmeye yönelik devam eden çabaların altını çizdi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'la TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu-Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-21 derece, Atina sağanak yağışlı 12-17, Berlin sağanak yağışlı 10-26, Helsinki parçalı bulutlu -1-5, Kopenhag sağanak yağışlı 7-16, Londra sağanak yağışlı 9-23, Moskova çok bulutlu 4-13, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 11-26, Priştine sağanak yağışlı 2-15, Roma parçalı bulutlu 10-20, Saraybosna sağanak yağışlı 1-11, Sofya hafif yağmurlu 0-10, Varşova parçalı bulutlu 5-15, Viyana parçalı bulutlu 8-23, Zürih parçalı bulutlu 7-25 derece, Amman az bulutlu 12-29, Aşgabat parçalı bulutlu 9-22, Bağdat gök gürültülü sağanak yağışlı 20-32, Bişkek sağanak yağışlı 12-19, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 8-23, Kerkük az bulutlu 16-28, Kuveyt az bulutlu 24-29, Medine az bulutlu ve açık 22-36, Mekke az bulutlu ve açık 26-39, Riyad az bulutlu ve açık 25-38, Tahran parçalı bulutlu 14-27, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18-23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 10-22, Tokyo parçalı bulutlu 13-17 derece. Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 14-24, Kahire az bulutlu ve açık 19-36, Melbourne çok bulutlu 18-23, Montreal çok bulutlu 2-11, New York sağanak yağışlı 7-13, Sydney çok bulutlu 18-22, Washington sağanak yağışlı 6-13 derece, Çadırlunga çok bulutlu 4-12, Frankfurt sağanak yağışlı 10-26, Gümülcine sağanak yağışlı 6-14, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 12-24, Komrat çok bulutlu 4-12, Münih parçalı bulutlu 7-24, Podgorica parçalı bulutlu 7-22, Selanik sağanak yağışlı 6-15, Şumlu sağanak yağışlı 3-12, Taraglia çok bulutlu 4-12, Balkaneş parçalı bulutlu 4-12, Zenitsa parçalı bulutlu 5-17, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 15-24, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 12-24, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 9-28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
2: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada ve yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan. Bu hafta da Şifa Niyeti ile sizlerle beraberiz. Bu hafta yine çok değerli bir hocamız bizimle beraber olacak. Doktor Rahmi Sinan Karadeniz. Hocam çok uzaklardan da bayağı Nijeryalardan da geldiniz. Şimdi soracağım size her şeyi. Dinleyenlerimiz için öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?
3: Tabii ki teşekkür ediyorum. Doktor Rahmi Sinan Karadeniz. Ben Etlikşehir Hastanesi'nde kadın doğum kliniğinde çalışıyorum. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Uzun yıllar emeğimiz var. 90 Hacettepe mezunuyum. Sonra SSK Etlikşehir Hastanesi'nde halen doçent olarak görevimize devam ediyoruz.
2: Evet. O kadar kısa kesmeyin hocam. Yeni bütün bayağı bir Afrikalara gittiniz. Evet. Onlardan da bir bahsedin. Nasıl
3: evet,
2: gözlemleriniz, neler yaptınız?
3: Nijer'de bizim Tikan'ın açtığı bir hastane var ve Sağlık Bakanlığı programı dahilinde gönüllülük esasıyla gidiyoruz orada görevli evet. olarak. Aslında çok güzel bir hizmet veriliyor Nijer'e, Nijer halkına.
2: Evet.
3: Ben farklı bir kültürü tanımak, onlara hizmet etmek hep beraber. Aslında bu Türkiye'nin de bir misyonu aynı zamanda ve çok güzel bir uygulama. Nijer farklı, insanlar sıcakkanlı, çok doğurganlık oranları fazla, çok evlilikler var.
2: Evet.
3: İşte hem yasal olarak hem dini olarak erkekler birden fazla evlilik yapabiliyor
2: evet.
3: ve kadınların doğurganlık oranı çok yüksek. Çocuğu çok seviyorlar.
2: Çok güzel insanlar evet, demiştiniz evet, programın
3: evet,
2: öncesi değil mi?
3: Evet. Çok doğallar, çok tabii ekonomik olarak belki gelir düzeyleri daha düşük olabilir ama insani anlamda her şeyle çok sıcakkanlılar, özellikle bizlere karşı çok iyiydiler. Farklı şeyler oldu. Ülkemizin orada açtığı hastane de çok güzel bir hastane. Sağlık Bakanlığı çok hizmet ediyor orada gerçekten. 25 personelle beraber normalde Nijer personeli, sağlık personeli yaklaşık orada 250 kişi. Ama Türkiye'den de 25 kişi giderek orada
2: döngüyü sağlıyor.
3: Mesela kadın doğumda biz 2 kişi kadın doğumcuydu.
2: Evet.
3: Başhekimimiz kadın doğumcuydu. Aynı zamanda ama yerli kadın doğumcu uzman olarak 25 tane 10 tane uzmanları var. Ve 5 tane de asistanları. 3 aydan 3
2: evet.
3: ay asistanları rotasyonla geliyor. Bu şekilde özel hastane statüsünde çalışıyorlardı. Sağlık hizmeti veriliyor. Kadın
2: evet.
3: doğum ve çocuk hastanesi
2: çocuk
3: gibi çalışıyordu.
2: Üzerine,
3: evet, evet.
2: Tabii doğurganlık fazla Hı-hı. olduğu için çocuk da çoktur. Çok güzel bir branş.
3: Evet, evet, evet.
2: 3 ay yetti mi size, arttı mı? Nasıl,
3: yani,
2: ne düşünüyorsunuz?
3: Tabii şeydi, ben aslında Kasım, Aralık, Ocak gibi gitmiştim. Sonra 1,5 ay daha uzadı. Mesela Türkiye'de kış şartları varken orada tropikal iklim 37 derece ve doğal
2: çok,
3: olarak.
2: Çok büyük bir fark
3: evet,
2: hocam. Adapte
3: evet,
2: olabildiniz
3: evet,
2: mi?
3: Adapte olmaya çalıştık. İşte sıtma, malaria endemik olduğu için
2: evet.
3: doğal olarak orada tedbirli olmak lazım. Giderken zaten aşılar yapılıyor mutlaka. Elimizden geldiğince kendimizi de korumaya çalıştık. O süreç içerisinde sulara dikkat ettik.
2: Tabii.
3: Evet.
2: Hastanenin ayrı bir şebekesi vardır veya
3: tabii
2: arıtma
3: ki,
2: tesisi
3: tabii
2: değil
3: ki,
2: mi?
3: Tabii ki,
2: her
3: tabii
2: şey
3: ki,
2: farklıdır.
3: Yani kuyu suyu var ama arıtılıyor ve kullanılabiliyor ama içme suyu olarak daha farklı. Yani normalde
2: evet.
3: Nijer halkı da aslında dışarıdan su temin etmeye çalışıyor.
2: Hmm.
3: Yani salmonella endemisi olduğu için.
2: Evet.
3: Sivrisinekten dolayı da orada bir nehir geçiyor ve o nehir hem verimli topraklar oluşturuyor o anlamda, tarım anlamında, ama bir taraftan da sıtmayla mücadele etmek gerekiyor.
2: Evet.
3: Ve ayrıca orada işte Nil, Batı Nil Ateşi dedikleri ve yine buna bağlı katarak çok yaygın, körlük yaygın, onunla baya bir sağlık savaşı veriyorlar.
2: Gözle ilgili
3: aslında.
2: Birimimiz
3: evet,
2: yok
3: evet.
2: herhalde değil mi? Var mı hocam?
3: Göz birimi maalesef yok.
2: Hmm, bu kadar yaygınsa.
3: Evet, evet.
2: Sizi en çok etkileyen şey ne oldu oraya gittiğinizde? Neye şaşırdınız
3: yani,
2: hocam? Veya ne sizi duygulandırdı? Öyle var mı bir hatıranız?
3: Var şöyle tabii.
2: Çoktur yani, belki de bilemedim.
3: Evet evet. Şöyle yani yurtlarda kalan çocuklar var. Onlara buradan sosyal hizmetler anlamında yardım gidiyor. Hem ayniyat yardımı gidiyor hem kurban yardımları gidiyor. Başka yani işini kaybetmiş 4. doğum yani çok güzel çocuklar gördük orada.
2: Evet
3: gerçekten
2: hep onu söyledim zaten ne kadar
3: vardı.
2: Güzel çocuklar gördüm
3: hatta ben
2: diye.
3: Ben paylaşmıştım herkes bana şey dedi ya bu çocuk ne kadar güzel falan. Evet. Nazar değmesin diye sonra onu da şeyden çektik. Yani öyle güzel anılarımız oldu. İnsanlar çok doğal. Yani gelirken bile bir sürü işte ellerindeki imkanları da olsa hediye vermeye çalışıyorlar. Şey yapmaya çalışıyorlar. O yüzden çok duygulandırıcı.
2: Çok duygulandırıcı evet.
3: Evet yani o anlamda yani bir yemeğini sizinle paylaşmak istiyorlar. Ve bir de şöyle resmi dilleri Fransızca. Ayrıca işte anadan doğuma işte Hausa ve Zarmanca işte Taurek toplamda 16 tane kabile var Afrika'da farklı.
2: Evet.
3: 16 kabileden oluşuyor ve bu kabileler arasında öyle şey yok. Bir gerginlik yok, şey yok. Gayet uyumlular. Farklı lehçeler kullanıyorlar. Farklı hı hı. Diller kullanıyorlar aslında. Ama Fransızcaları var. Doğal olarak resmi dilleri Fransızca olmuş. Fransız sömürgesinden çıkmışlar. Beraberinde İngilizceleri var. Mesela eğitim alanların İngilizcesi var. Türkiye'ye gelip Türkiye'de eğitim almış insanlar var. Hı hı. Bizim elçiliğimizde olsun, dışişleri olsun. Türkiye'de okumak isteyenlere gerçekten bir ön açıyor. Mesela Türkiye'den bitirmiş doktorlar Nijer'de görev yapıyor.
2: Çok
3: bu
2: güzel.
3: Çok çok büyük artı. Bizim hastanemizde de yine Nijer Türk Türkiye Nijer Dostluk Hastanesi'ne gitmiştim ben. Hı hı. Orada hizmet veren böyle doktorlarımız da var. O da çok büyük artı.
2: Gerçekten
3: hem kendi
2: çok güzel.
3: Yerel halkına hizmet ediyor. Hem Türkiye'de okumuş. Türkiye'den diploma almış. Bu tabii çok büyük avantaj.
2: Evet.
3: Yine marif okulları var. Marif okulları olunca aynı zamanda eğitime de hizmet ediliyor ve onlar da insan kaynakları yetişmiş oluyor ki bence bir ilerleyen bir 20-30 yıl içerisinde çok daha farklı branşlarda insanlar göreceğiz.
2: Evet.
3: Türkiye'ye gelmişler. Dil tarihi okumuşlar. İşletme okumuşlar.
2: Ne güzel.
3: Nijer'de hizmet ediyorlar farklı branşlarda. Yani çok güzel. Otele gidiyorsunuz mesela bir bakıyorsunuz resepsiyonda ya ben Türkiye'de işletme okumuştum diyor mesela. Çok
2: Türkçe
3: gurur
2: konuşuyor.
3: Verici.
2: Aa,
3: Türkçe
2: ne kadar
3: konuşuyor.
2: Hoş. Evet.
3: Yani böylece bazen 5-6 dil biliyorlar.
2: Tabii.
3: Yani
2: hiç aklınıza gelmez
3: avantaj.
2: Nijerya'da gidip bir
3: tabii.
2: Otelde Türkçe konuşulması.
3: Aynen,
2: çok
3: aynen,
2: gurur
3: aynen.
2: Verici bir şey.
3: İşte tercümanlar özellikle iyi Türkçe biliyorlar. Genelde
2: evet.
3: Türkiye'de okumuşlar. Biz tabii insanlarla iletişim için mecburen Fransızca bilmeyince tercüman aracılığıyla
2: evet.
3: Konuşuyorduk. Onlar bazen 5 dil, 6 dil biliyorlar. Bence çok büyük avantaj.
2: Çok büyük avantaj hakikaten. Evet, çok iyi yaptınız hocam.
3: Evet.
2: Yani biz de sizden bir sürü şey öğrendik. Hatıralarınız oldu. Hocam izin verirseniz ben bugün bu kanserlerle ilgili bir konuşalım
3: tabii
2: istiyorum.
3: Ki.
2: Bilgilendirme yapalım istiyorum. Kadınlarda kanser taramalarında neler yapıyoruz? Hangi yaşta neler yapıyoruz? Ülkemizde hı-hı. İşte rahim kanseri mi, meme kanseri mi nasıl fark edeceğiz?
3: Evet.
2: Veyahut da işte ne bileyim kişi farkındalığını artıracak şeyler nelerdir?
3: Evet. Belki şöyle bir başlıkları biraz ben izin verirsen
2: tabii
3: toparlayayım.
2: Hocam,
3: şöyle yani kadın sağlığı çok kıymetli bir şey bizim için. Yani bir toplumun toplum sağlığı anlamında kadın sağlığı başta geliyor ve her zaman koruyucu hizmetler ön planda olmalı. Hep öyle bakıyoruz. Yani hastalanınca zaten gerekli tedavi ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Hı-hı. O bir tedavi kısmını oluşturuyor ama bir koruma kısmı da var bunun.
2: Evet.
3: Kanserlere de aslında böyle bakıyoruz. Kadın kanserlerini konuşacağımız için kadınlarda en sık gördüğümüz kanser her yaş grubu için yaşları ayırmıyoruz. Ülkelerin gelişmiş ya da gelişmemiş olmasını da ayırmıyoruz burada. Her yaş grubunda en sık gördüğümüz kanser meme kanseri.
2: Meme kanseri
3: o yüzden işte
2: sırada.
3: Meme kanseri farkındalık haftaları oluyor. Meme kanseri duyarlı ve bütün bu şekilde toplumda bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Belki bu anlamda bir giriş yaparsak genel anlamda meme ile ilişkili ve bazı ülkelerde meme ile ilişkili tümörlerin cerrahilerini mesela kadın doğum yapıyor. Mesela Alman ekolünde böyle.
2: Genel cerrahlar da yapıyor
3: evet,
2: herhalde değil
3: bazen,
2: mi hocam?
3: Bazen tabii. Ama bizim ülkemizde kadın doğum değil de biz genel cerrahiye bırakıyoruz. Hı hı. Jinekolog, onkoloji arkadaşlarımız da ilgileniyor ama şey değil. Yani primer cerrahi tedavilerini ve medikal tedavilerini ayarlayan grup hiçbir zaman kadın doğum olmuyor açıkçası. Ama bizde...
2: Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani genel cerrahi hı hı. Olması...
3: Yo, çok
2: şey
3: doğru
2: olması
3: bir yaklaşım.
2: Doğru bir yaklaşım.
3: Doğru bir yaklaşım
2: mı?
3: Tabii ki ama şöyle biz de mutlaka bize gelen hastaların işte yönlendiriyoruz neler hı-hı. Yapılması gerektiğini. Belki bunu konuştuğumuzda şöyle diyebiliriz. Hiç risk taşımayan bir grup için en azından 20-40 yaş arasında bir meme muayenesini, kendi kendine meme muayenesi öğretmek gerekiyor. Ve göğüs muayenesi kendi kendine yapılsın istiyoruz. Burada göğüslerde bir asimetri olursa, göğüs ucundan bir işte kanlı bir akıntı gelirse, beklenmedik bir şişlik fark ederse, göğsünde ya da koltuk altında ele gelen bir kitle olduğunda mutlaka böyle durumlarda gelmelerini istiyoruz. Bizlere gelsin istiyoruz. Genel cerrahiye gitsin istiyoruz. Bu birinci aşama aslında. Genel kanser tarama programı içerisinde ama Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği program dahilinde rutinde şöyle uyguluyoruz. 40 yaş üstünde bütün kadınların 2 yılda bir mamografiyle mutlaka kontrol ettiriyoruz. Bu bizim meme kanserindeki tarama programımız. Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı program bu. 40 yaşından itibaren 40 yaşından dahil olmak üzere her 2 yılda bir mutlaka bir mamografi çekiyoruz. Çünkü mamografilerin artık çok duyarlılığı çok artmış oldu. Yine yapay zeka destekli yorumlar var. Yani bu anlamda çok çok kıymetli. Mamografiler 2 yılda bir yapılıyor. Arada olur ki mamografi değerlendirmesinde şüpheli lezyonlar olduğunda zaten onlara gerekli adımlar yapılıyor. İşte ultrason yapılabiliyor, görüntüleme MR çekilebiliyor. Eksizyonel biyopsi veya ince iğne aspirasyon biyopsi yapıp bir şekilde dokutanızı koymaya çalışıyoruz şüpheli lezyonlarda. Takip gerektiren lezyonlar oluyor. Meme yoğun oluyor. Memede fibrokistik zemin oluyor. Onları daha yakın takip edebiliyoruz. 6 ayda bir ultrasonla takip edebiliyoruz. Bu sağlıklı, ailesinde hiçbir problemi olmayan, risk taşımayan grup için. Demek ki 40 yaş üstünde 2 yılda bir mutlaka bir mamografi 40-65 yaş aralığında mutlaka mamografik değerlendirme istiyoruz. Bazı mutasyon olan aileler oluyor ya da ailede meme kanseri öyküsü olabiliyor. Evet. İşte annesinde, teyzesinde, birinci derece akrabasında, kardeşinde vesaire varsa ama o zaman tabii daha yakın bu mamografik incelemeleri 30 yaşa kadar çekebiliyoruz. Yani daha bir 10 yıl öncesine çekebiliyoruz değerlendirmeyi. Yine göğüste bir fibrokistik zemin bulduğumuz hastalarda yoğun bir densite artışı olan meme dens dokusu olan hastalarımızda o zaman dönüyoruz daha yakın 6 ayda bir ultrasonla birlikte bu değerlendirmeleri sürdürüyoruz. Bu şekilde meme kanserine karşı taramaları mutlaka yapıyoruz.
2: Evet. Memedeki bu arada her yabancı cisme de işlem yapmıyoruz ama
3: tabii
2: değil mi?
3: Ki,
2: yani
3: yani
2: insanlar korkmasın yani ele geliyor bir şey.
3: Tam tersine.
2: Hepsi tabii böyle cerrahilik ya da kanser
3: i̇şte
2: türü sayılmaz.
3: Meme dokusunda bir çöküklük olursa, meme ucundan kan gelirse, işte memede ile gelen bir kitle olursa, sert fikse bir büyüyen bir kitle olursa, işte portakal kabuğu gibi böyle bazen geriye çekilmiş meme dokusu, deri dokuları ortaya çıkabilir veya geçmeyen ülsere bir lezyon ortaya çıkabilir göğüste. O zaman mutlaka zaten gelip tanı almalarını istiyoruz. Mutlaka göstermelerini istiyoruz. Bu çok önemli olan farkındalığı oluşturmak.
2: Evet. Sonra rahim kanserleri dediniz. Evet. Rahim kanserlerini nasıl yorumlayacaksınız?
3: Gelmiş oluyoruz. Biz de kadın doğumda.
2: Geldik size hocam. Evet.
3: Jinekolog, onkolog arkadaşlarımızla da inşallah onları da burada beraber belki sohbet etme imkanımız olacaktır.
2: İnşallah.
3: Biz KETEM bu işi program dahilinde yürütüyor biliyorsunuz. Kadın sağlığı tarama programlarını kanser
2: aile
3: tarama.
2: Hekimleri de dahil
3: aile
2: sanıyorum
3: hekimleri
2: değil mi? Onlarla işbirliği
3: tabii
2: yapılıyor.
3: Onlar
2: evet.
3: Da dahiller. Pek çok KETEM merkezinde de bütün bu işlemler yapılıyor ama çok eğitim araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri hepsi kadın sağlığında bu kanser tarama programlarına dahil durumdalar. Serviks kanserini tanıyoruz. Rahim ağzı kanseri. Serviks kanserinin özelliği de erken tanıyla en çok iyileştirilebilen jinekolojik kanser oluşu bizim için çok kıymetli. Bu nedenle bu kanserin erken tanısı son derece önemli ve son derece kıymetli. İşte bu yüzden zaten Sağlık Bakanlığı'nın tarama programı içerisinde olan bir kanser grubu. Düşük sosyoekonomik düzeyi olan ülkelerde daha fazla görüyoruz. İşte siyah ırkta daha fazla görüyoruz. Öyle bunlar risk faktörleri.
2: Çok çocuk doğurmakla da biraz ilintili mi acaba diye bir soru geldi aklıma ama. Var mı öyle bir ilinti?
3: Hayır. Çocuk doğmakla multiparite bir risk faktörü değil aslında.
2: Değil, tamam.
3: Değil. Ama doğumunu da bu kanserde bir koruyuculuğundan çok söz etmiyoruz aslında o anlamda. Onu bilahare diğer endometrium tümörlerinde vesaire konuşurken doğumun bir koruyuculuğu var kadın kanserlerine evet. karşı, ama bunu serviks kanser için çok da söylemiyoruz. Serviks kanserinde risk faktörleri işte ileri yaş, multiple seksüel partner dediğimiz çok eşli yaşantılar, eşi çok eşli olan kadınlar, siyah ırk yine.
2: Büyük risk.
3: Ve düşük sosyoekonomik düzey. Evet. Viral seksüel geçişli hastalıklar dediğimiz grubumuz var bizim.
2: Evet.
3: İşte HIV evet. yani AIDS grubu, herpes ve HPV enfeksiyonları. Evet. Bunların serviks kanseriyle ilişkili olduğunu biliyoruz.
2: Taramada var zaten evet, değil evet, mi bunlar? Evet. Bu testler yapılıyor zaten.
3: Yapıyoruz? Taramayı.
2: Yani HPV evet, vesaire evet. bakılıyor diye.
3: 30-65
2: sanki.
3: Yaş grubu arasındaki kadınları tarıyoruz. Tarama, klasik taramamız servikovajinal simir aslında. Hı-hı. Taramada simir alıyoruz. O sitolojik değerlendirme yapıyoruz yani. Ama artık biz taramayı iki testi birlikte yaparak yapmaya başladık. Ketem böyle yapıyor çünkü. Yani kotest dediğimiz, kotest birlikte olan testler yapıyoruz. Bu kotest nedir? Bir, hem HPV bakıyoruz, hem aynı zamanda sitoloji almış oluyoruz. Yani simir yapmış gibi oluyoruz. Hem sitolojik değerlendirme yapıyoruz yani.
2: Evet, bu çok daha pratik aslında değil mi? Hasta gelmişken çok daha pratik, evet.
3: HPV dediğimiz şey çok önemli. Bir viral enfeksiyon bu, DNA virüsü. Ama ne biliyoruz? Serviks kanseriyle HPV arasında çok güçlü bir ilişki var. Yani serviks kanserlerin büyük bir bölümü HPV enfeksiyonları zemininde genellikle tetiklenmiş oluyor. Ve bu kanserler kadın hayatında birdenbire çat diye ortaya çıkmıyor. Yani bir süreç var. Epitele tutunacak virüs, ondan sonra kötü huylu olacak bu virüs. Oradaki hücrelerde moleküler değişikliğe neden olacak ve onların sonsuz bölünme, yani bir tümör hücresine dönüştürecek. Ondan sonra o tümör hücresi önce epitel içerisinde epiteli dejenere edecek ki burada işte servikal intraepitelial neoplazi dediğimiz grup oluyor. Hı hı. Öncü lezyonlar bunlar. Hı hı. Bu değişiklikler oluyor. Bunlar yaklaşık kadın hayatında bir 10 yıllık bir süreci alıyor. Sonrasında bazal membran aşılıyor ve artık invaziv serviks kanserine dönüyor. Ki bu invazyonda milimetrelerle ölçüldüğünde çok çok erken evreler oluyor ve çok çok erken evrelerde gerçekten yakalanması, tedavi koşulları, tedavi zeminleri hem radyoterapiyle hem cerrahiyle çok daha küratif hale geliyor. O yüzden kıymetli. Demek ki 30-65 yaş aralığındaki bütün kadınlarda kotest yaparak rahim ağzı kanserine karşı tarama yapıyoruz.
2: Evet. Daha sonraki yaş grubu için?
3: Yani 3 kez simir aldırdınız diyelim. Sağlıklı çıktı. Herhangi bir şey yok. Aslında sizin serviks kanser olma olasılığınız hemen hemen hiç kalmıyor gibi. 1/600'da 1'e yani evet. çok daha
2: kurtarmış diyebiliriz yani. Evet.
3: Yani. Bir de şimdi çok yaygın, belki onları da soracaksan, simirde ne çıkarsa ne yapılıyor gibi.
2: Soracağım tabii hocam.
3: Evet. Onları da konuşalım. Bence onlar da çok kıymetli. Çünkü evet. artık hastalarımız artık bilgisayar ortamında bakıyorlar. İşte HPV oldukları zaman ne yapılır? Biraz belki aşıları da konuşabiliriz.
2: Memnun olurum evet. hocam. Bu rahim ağzı aşıları falan da gündemde epeydir.
3: HPV'leri taradığımız zaman genellikle işte kanserle ilişkili tipler var. İşte 16, 18, 31, 33, 45, 52 gibi serotipli olan HPV'lerin daha çok serviks kanserleriyle ilişkili olduğunu biliyoruz. İşte 9-11 gibi suçların daha çok SİL dediğimiz genital SİL ile seyreden seksüel geçişli enfeksiyonlarla ilintili olduğunu biliyoruz. Ve bunlar 80'in üzerinde serotip var. Yani her tip bir kanserle ilişkili anlamına gelmiyor. Ama anogenital bölgenin işte hem rahim ağzının, serviksin hem vulvanın kanserleriyle HPV'ler ilişkili ve bunları kesinlikle biliyoruz.
2: Evet. Hocam, tedavi aşamasında hemen cerrahi değil herhalde değil mi?
3: Tabii
2: öncesinde
3: değil.
2: Neler
3: tabii
2: uyguluyoruz?
3: Şöyle, bir kere HPV artık bir aşılama yapıyoruz. 9'lu aşı var fakat bu aşı henüz SGK kapsamı içerisinde değil. Yani bu çok sorulan
2: kişi
3: bir şey.
2: Kişi tercih ederse.
3: Evet, kişi tercih ederse. Çünkü bunun bir mali boyutu var. Çünkü en az 3 doz yapıyoruz. İşte 0. ay, 1 ay sonra, 6 ay sonra şeklinde. Bazen işte bir tane yapıyoruz. 2 ay sonra bir tane, 6 ay sonra bir şeklinde. Bazen 3 kez uyguluyoruz.
2: Aşıyı kaç yaş grubuna öneriyorsunuz?
3: Aşı, aynen. Bu aşı 9-50 yaş grubu arasındaki bütün kadınları öneriyoruz. başlıyoruz. Bakın 9'a da. 9
2: çok 9 küçük değil mi hocam?
3: Çok küçük, aynen. 9 yaştan başlatıp 49-50 yaşa kadar olan süreçteki bütün kadınları öneriyoruz. Başka ne öneriyoruz? Serviksin öncü lezyonlarıyla, yani servikal intraepitel neoplazi geçirmiş takipte olan hastalara da ve HPV enfeksiyonu geçirmiş hastalara da öneriyoruz. 9'lu suçlar var, 5'li aşı var, 9'lu aşı var. Bizim ülkemizde de 9'lu aşı var. Bunlar öneriliyor artık.
2: Evet.
3: Erkeklere de işte teenage, adolesandan başlayarak bir 35-40 yaşa kadar olan periyotta erkeklere bile aşılama programına dahil etmek gerekiyor.
2: Peki bu aşı koruyuculuk oranları nasıl hocam? Yani işte
3: şimdi rahim ağzı kanserinden koruyuculuğu yüksek, artı vaksinü terapi dediğimiz kısmı da var. Yani bazı öncü lezyonlar regrese ettiği kısmı da var. Yani o yüzden aşı HPV geçirenlere de öneriliyor o anlamda. Yani aşının böyle
2: bayağı yüksek o zaman. Evet.
3: Evet.
2: Evet sevgili dinleyenlerimiz, Sinan hocam diyor ki aşı olun, aşıyı öneriyor. Evet, aşı. Aşıyla ilgili kadınlar tabii biraz durup düşünüyorlar, çok sevimli bir şey değil gibi geliyor ama yani ama, daha sonraki evet. problemleri düşünerekten tabii, çok tabii. küçük
3: ama
2: bir
3: şöyle,
2: işlem.
3: Mesela simir sonuçlarıyla biz onlara daha sonraki adımları adım adım gittiğimiz zaman aşı öneriyoruz dediğimiz zaman o arada farkındalıklıyor ve o zaman aşıya asla sıcak bakıyorlar. Hem kendileri için hem belki çocukları için. Belki biraz simir sonuçlarından da bahsedebilirdik.
2: Bahsedelim hocam.
3: Şimdi simir aldığımızda artık güncel şeylerde normal gelebilir. Bunu normali kim söylemiş oluyor? Patolog söylemiş oluyor biz
2: evet.
3: aslında. O zaman işte yıldan yıla takip yapıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Peki başka ne yapıyoruz? Diyelim ki simir sonucunda askus gelebilir. Askus geldiğinde atipik skomoz hücre görüyorum ama önemini bilmiyorum diyor. Böyle askus rapor edildiği zaman biz HPV bakıyoruz bu olgularda. HPV'de pozitifse bu olguları kolposkopiye yönlendiriyoruz. Kolposkopik değerlendirme yapıyoruz.
2: Evet.
3: Yani rahim ağzını ışıklı aletle bakıp bir ileri adımda değerlendirmiş oluyoruz. Daha henüz gördüğünüz gibi hiçbir tedavi planlamadık bile. Henüz hastayı değerlendiriyoruz. Başka ne gelebilir simirde? L-sil gelebilir. Yani low sil gelebilir. High sil gelebilir. Bunlar nedir? İşte atipik hücre görüyor ama epitelin belli bir yüzde alanını sınırlı hücre olduğunu düşünüyor patolog. Bize bunu söylüyor. İşte L-sil gelen gruplarda da HPV bakıyoruz. Pozitifse onlara da kolposkopi öneriyoruz. High sil geldiği zaman yüksek derecede intraepiteliyal lezyon düşündüren atipik hücre görüyorum diyor patolog. O zaman diyoruz ki mutlaka burada bir öncü lezyon olabilir ve mutlaka bu hastalara HPV bakalım ya da bakmayalım. Direkt kolposkopiye yönlendiriyoruz. Atipik glandör hücre görünce yine kolposkopi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi daha simir almışız ya da kotest yapmışız. Sonuç gelmiş. Şüpheli lezyonlar var. HPV'de pozitif çıkmış diyelim ki. Örneğin serviks kanseriyle ilişkili tiplerle pozitif çık. Dünyanın sonu mu? Hayır değil. Ne yapacağız? Onlara kolposkopi randevusu veriyoruz. Kolposkopi yapıyoruz. Kolposkopi ne demek? Işıklı aletle bakıyoruz. 40 kez büyüterek görüyoruz ve birkaç uygulamamız var. İşte iyot yapabiliyoruz. Asitik asit %1'lik onu uyguluyoruz. Daha şüpheli yerleri görmeye çalışıyoruz. Yeşil ışık röflesiyle bakıyoruz. Yani bizim çıplak gözle göremediğimiz lezyonları, olası lezyonları lokalize etmeye çalışıyoruz. O şüpheli bir alan gördüğümüzde o alanı çıkartarak biyopsi alıyoruz. Yine patolojiye gönderiyoruz. Patoloji sonucu artık ne gelecek?
2: Tanıyı zaten patoloji
3: evet.
2: koyuyor.
3: Evet. Demek ki kolposkop altında biyopsi dediğimiz şey bizim serviks kanserinin tanısında altın standart tanı yöntemimiz oluyor. Artık bu aşamaya geldiğimizde kotest sonucu, simir sonucu kolposkopiye yönlendirmişsek hastalarımızı, kolposkopide şüpheli bir alan varsa biyopsi yaptık ve bize artık tanıyı söyleyecek. Temiz gelebilir, cin 1 gelebilir, onları takip ederiz. Cin 1, cin 2, cin 3 dediğimiz şey servikal intraepiteliyal neoplazi. Yani bunlar öncü lezyonlar. Epitel içinde sınırlı patolojik hücreler var ama epitelde sınırlı. Henüz rahim ağzı kanseri olmamış diyoruz. Ama bunlar öncü lezyonlar. Cin 3 olduğu zaman bu olgulara konizasyon dediğimiz cerrahi planlıyoruz. Diğerlerini takip edebiliyoruz.
2: Evet, cerrahi planlayınca zaten evet. işte son aşama hakikaten evet. o da kadınlar için travmatik bir şey rahmini aldırmak ama sonrasında hayat
3: evet.
2: durmuyor. Gayet de güzel devam ediyor.
3: Evet.
2: Ama büyük ameliyat tabii ki her kadın bundan korkuyor hocam. Sonrasında işte bundan şey mesela aynı şekilde erkek cerrahisinde de pek çok şeyden korkuyor ama kadınlarda ne bileyim nasıl değişiklikler oluyor hocam?
3: Yani daha henüz böyle şimdi tabii ki şöyle. Biz henüz konizasyon aşamasında rahim ağzındaki koni şeklinde şüpheli alanları çıkartıyoruz. Evet. Bu alanlar etraftaki cerrahi sınırlar temizlenince bitiyor. Hastanın rahimi korunmuş oluyor. Yumurtalıkları korunmuş oluyor. Burada bir problemimiz yok. Biz onu takip ediyoruz. Ama diyelim ki rahim ağzı kanseri geldi. İnvazif kanser geldi. O zaman evrelendiriyoruz. Evrelendirdiğimizde operabl evre içindeyse o zaman cerrahi, radikal cerrahi yapıyoruz tabii.
2: Evet.
3: Yani
2: burada
3: yani tabii o zaman
2: saygıyla anacağım rahmetli Ali Ayhan hocamızla
3: evet,
2: biz çok ameliyatlara girmiştik.
3: Kesinlikle anmak
2: hafta
3: gerekiyor.
2: Sonları,
3: çok emeği var.
2: Evet, bu şeyde çok emeği var. Hafta sonları sabah erkenden biz nöbetçi olurduk işte. Sabah erken nöbete gelirdi.
3: Tabii ki.
2: Ve bütün gün ameliyat yapardı
3: kesinlikle
2: hocam.
3: Kesinlikle öyle.
2: Yani nöbetçi grubun bir ekibi komple Ali Hoca'ya çalışırdık.
3: Ama Hacettepe'de arkasından başkente de
2: evet.
3: Son anına kadar bütün cerrahilere devam etti.
2: Evet.
3: Yani o yüzden onu rahmetle anmak
2: rahmetle
3: lazım.
2: Rahmetle şükranlanıyorum. Çok güzel anılarım var.
3: Hocaların hocası olarak tanımlıyoruz onu.
2: Jinekoloji. Hatta hafta sonu eğer ameliyathaneye gelmezse İstanbul'a götürürler uçakla hocam. İstanbul'da ameliyat yaptırırlardı.
3: Kesinlikle.
2: Yurt dışından hastaları gelirdi.
3: Hocamızı da almış olduk.
2: Evet, ben bu kadın doğum ameliyatları deyince hep Ali Hocam gelir aklıma. Nur içinde yatsın.
3: Evet.
2: Siz çalışma fırsatı bulmuş muydunuz
3: evet,
2: hocam?
3: Evet, tabii ki Hacettepe'den hem hocamız hem evet. Sonraki dönemde kongrelerde falan çok karşılaştık. Ve hem jinekolojik onkolojide zaten bir numara hocamız ve çok insan da yetiştirmiş oldu tabii.
2: Yani bir Anadolu şivesi vardı biliyorsunuz onun. Artık süremiz son bir evet. Dakika kaldığı için
3: son bir dakikada
2: Ali
3: da bir de ne yapalım?
2: Şey yaptım,
3: evet,
2: Ali Hoca'yı
3: da almak istediniz. İyi yaptınız.
2: Nasıl toparlayalım hocam?
3: Bir de sonra bu tarımalarda 50 yaş üstünde işte kolonoskopik
2: evet.
3: Değerlendirme oluyor. Gaitada gizli kan ve fleksibil rektosigmoidoskopi ile bir kolon taraması yapıyoruz. Çünkü anemi olursa yani kadınlarda anneminin etiyolojisi farklı ama erkeklerde
2: evet.
3: Özellikle anemi olunca mutlaka kolon tümörü açısından tarama ihtiyaç var. O da fleksibil rektosigmoidoskopi yaparak taranıyor.
2: Evet. Acaba oradan mı kanıyor
3: bir
2: diye.
3: Bir de belki bitirmeden menopozda kanama istemiyoruz biliyorsunuz.
2: Evet.
3: Menopoz artık menopoza girdik. Ortalama yaş 51. Menopoza girildi. Bir yıldır hiç kanama olmuyor. Sonra bir aniden kanama ortaya çıktı. İşte o zaman mutlaka gelinmeli. Çünkü bu sefer de rahim içi kanseri yani endometrium tümörü olabilir olasılığını
2: tekrar edebilir miyim hocam?
3: Lazım.
2: Yani
3: evet menopozda kanamalar güzel değil.
2: Durdu.
3: Mutlaka bir kadın doğum evet. Sizi görmeli. Bu evet. Hassasiyeti göstermek lazım.
2: Evet,
3: mutlaka bir şey çıkacağı anlamında değil ama
2: normal
3: kadın
2: değil.
3: Görsün
2: çok anormal bir
3: evet,
2: durum.
3: Kesinlikle. O evet. Anlamda bir şey atlamamak
2: bu,
3: için.
2: Bu da çok
3: kıymetli.
2: Önemliydi hakikaten.
3: Overleri ayrı yaş gruplarında kitleler şeklinde, kistler şeklinde konuşuruz sonra da.
2: Tabii ki.
3: Çok teşekkürler.
2: Hocam çok ben kendim de bir bayan olarak kendim de bayağı bilgilendim. Sizinle bu konuyu daha önce konuşmamıştık. Yani pek çok şey kanser başlığını konuşmamıştık
3: evet.
2: En azından. Ben de çok bilgilendim. Çok teşekkür ediyorum.
3: Rica ederim.
2: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
3: Yok çok teşekkür ediyorum dinleyenlere
2: tamam.
3: De.
2: Evet.
3: Sağlıklı nice
2: evet.
3: Günler diliyorum.
2: Bu programı kadınlar kendimiz için yapmış olduk. Kadın
3: evet.
2: Sağlığını konuştuk. Doktor Rahmi Sinan Karadeniz hocamızla Etlikşehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümünün hocaları.
3: Yok çok teşekkür ediyorum dinleyenlere
2: tamam.
3: De.
2: Evet.
3: Evet. Sağlıklı nice
2: evet.
3: Günler diliyorum.
2: Bu programı kadınlar kendimiz için yapmış olduk. Kadın
3: evet.
2: Sağlığını konuştuk. Doktor Rahmi Sinan Karadeniz hocamızla Etlikşehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümünün hocalarından kendisi. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum.

0: kalın diyorum.
1: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.
2: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatta.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
4: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6

İla 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar, pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar, pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-11, Bilecik 5-8, Bursa ve Çanakkale 7-12, Edirne 5-15, İstanbul 8-12, Kırklareli 5-12, Kocaeli ve Sakarya 8-13, Tekirdağ 7-12, Yalova 10-14 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar iç kesimlerde kuvvetli, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 4-8, Aydın 8-18, Denizli 9-12, Kütahya 2-5, İzmir 9-14, Manisa 8-12, Muğla 6-13, Uşak 3-11 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Antalya il merkezi dışında kuvvetli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Adana 16-22, Antalya 15-19, Burdur 5-13, Hatay 14-22, Isparta 6-14, Kahramanmaraş 13-20, Mersin 17-20, Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 8-12, Ankara ve Çankırı 5-11, Eskişehir 4-9, Karaman 9-12, Kayseri 9-18, Kırıkkale 5-9, Kırşehir 5-10, Konya 8-12, Nevşehir 6-12, Niğde 8-15, Sivas 7-16, Yozgat 1-6 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 7-17, Bolu 3-10, Düzce 7-13, Karabük 6-15, Kastamonu 2-10, Zonguldak 7-12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip, eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 5-14, Artvin 8-23, Bayburt 7-16, Çorum 3-11, Giresun 9-12, Gümüşhane 8-19, Ordu 8-11, Rize ve Samsun 9-12, Sinop 8-16, Tokat 5-11, Trabzon 9-12 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 8-16, Ardahan 5-16, Bingöl 10-18, Bitlis 8-14, Elazığ 12-20, Erzincan 10-17, Erzurum 5-14, Hakkari 10-16, Iğdır 14-25, Kars 5-16, Malatya 11-20, Muş 9-17, Tunceli 11-18, Şırnak 12-18, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 15-19, Batman ve Diyarbakır 12-21, Gaziantep 12-22, Kilis 15-25, Mardin 13-22, Şanlıurfa 15-25, Siirt 14-20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa-Sün Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak, yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında 10 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırladı. İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 88.002 personelin görev aldığını, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişinde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi. Almanya Başbakanı Merz'in Amerika'nın İran politikasını eleştirmesinin ardından Pentagon önümüzdeki yıl içerisinde Almanya'daki 5000 askerini geri çekme kararı aldı. Amerika'da yapılan anket, Amerikan vatandaşlarının %61'inin ülkelerinin İran'a karşı güç kullanmasının hata olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.608'e ulaştı. Ve son olarak spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu-Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da Çankırı, Niğde ve Kayseri hariç Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Bolu, Düzce, Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Alanya, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında, Kuzey ve Kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusuyla Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Afyonkarahisar, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Hakkari hariç Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğlen batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerine kadar 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde kuzeydoğudan yer yer 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğlen kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3, Kuzey Ege'de yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 8, doğusunda öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5, Doğu Akdeniz'de 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgar pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgar pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-11, Bilecik 5-8, Bursa ve Çanakkale 7-12, Edirne 5-15, İstanbul 8-12, Kırklareli 5-12, Kocaeli ve Sakarya 8-13, Tekirdağ 7-12, Yalova 10-14 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar iç kesimlerde kuvvetli, Denizli ve Afyonkarahisar

Çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 4-8, Aydın 8-18, Denizli 9-12, Kütahya 2-5, İzmir 9-14, Manisa 8-12, Muğla 6-13, Uşak 3-11 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Antalya il merkezi dışında kuvvetli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Adana 16-22, Antalya 15-19, Burdur 5-13, Hatay 14-22, Isparta 6-14, Kahramanmaraş 13-20, Mersin 17-20, Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 8-12, Ankara ve Çankırı 5-11, Eskişehir 4-9, Karaman 9-12, Kayseri 9-18, Kırıkkale 5-9, Kırşehir 5-10, Konya 8-12, Nevşehir 6-12, Niğde 8-15, Sivas 7-16, Yozgat 1-6 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 7-17, Bolu 3-10, Düzce 7-13, Karabük 6-15, Kastamonu 2-10, Zonguldak 7-12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Tokat'ı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 5-14, Artvin 8-23, Bayburt 7-16, Çorum 3-11, Giresun 9-12, Gümüşhane 8-19, Ordu 8-11, Rize ve Samsun 9-12, Sinop 8-16, Tokat 5-11, Trabzon 9-12 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 8-16, Ardahan 5-16, Bingöl 10-18, Bitlis 8-14, Elazığ 12-20, Erzincan 10-17, Erzurum 5-14, Hakkari 10-16, Iğdır 14-25, Kars 5-16, Malatya 11-20, Muş 9-17, Tunceli 11-18, Şırnak 12-18, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 15-19, Batman ve Diyarbakır 12-21, Gaziantep 12-22, Kilis 15-25, Mardin 13-22, Şanlıurfa 15-25, Siirt 14-20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğlen batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerine kadar 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde kuzeydoğudan yer yer 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğlen kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3, Kuzey Ege'de yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 8, doğusunda öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5, Doğu Akdeniz'de 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programında konuştu. Ailenin huzurunun, saadetinin ve güvenliğinin milletin varlığından ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, devletin, devlet ana, vatanın ana vatan olarak isimlendirilmesinin tesadüf olmadığını, bu kavramların temelinde binlerce yıllık kültür mirasının yattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve sağlıklı aileler, aziz milletimizin mutlu ve müreffeh geleceğinin güvencesi, artan saldırılar karşısında sığınılabilecek en güvenli limanıdır, dedi. İstanbul Valiliği basında yer alan sahipsiz hayvanlarla ilgili geri adım iddialarını yalanlayarak yasal hükümlülüklerin harfiyen uygulanacağını duyurdu. Ayrıca valilik sorunun çözümü için İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda alınan 6 maddelik kararları da kamuoyuyla paylaştı. İnternet ortamında yapılan bilgi ve belge alışverişlerinin hukuki delil olarak kullanılmasına imkan sağlayan KEP hizmeti kapsamında 3,8 milyonu gerçek, 833 bini tüzel kişileri olmak üzere toplam 3,91 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı oluşturuldu. İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalar, lüks araçların motorları için hayati önem taşıyan sentetik baz yağ stoklarını tükenme noktasına getirdi. NATO sözcüsü Hart, Amerika'nın Almanya'daki yaklaşık 5000 askerini geri çekme kararının ayrıntılarını görüştüklerini bildirdi. Hart, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Amerika'nın Almanya'da konuşlu yaklaşık 5000 askerini geri çekme kararları ile ilgili açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya'daki askeri konuşlanması ile ilgili kararının ayrıntılarını anlamak için çalışıyoruz ifadesini kullanan Hart, bu düzenlemenin Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapmaya ve ortak güvenlik için daha büyük bir sorumluluk üstlenmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirtti. İran'ın Zencan eyaletinde Amerika ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu devrim muhafızları ordusu mensubu 14 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Katar, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle durdurduğu ve 12 Nisan'da kısmen yeniden başlattığı denizcilik faaliyetlerini tamamen devreye alacağını duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanı bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı desteklemek amacıyla yapıcı işbirliği ve diplomasiyi teşvik etmeye yönelik devam eden çabaların altını çizdi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'la TÜMOSAM Konyaspor arasında oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgar pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgar pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Rüzgar ne demektir?
3: Yeryüzüyle ilişkili olarak genellikle yatay gelişen hava hareketidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da Çankırı, Niğde ve Kayseri hariç Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Bolu, Düzce, Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyon, Karahisar, Burdur, Isparta, Alanya, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında, Kuzey ve Kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusuyla Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Hakkari hariç Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğlen batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerine kadar 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde kuzeydoğudan yer yer 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğlen kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3, kuzey Ege'de yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 8, doğusunda öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5, Doğu Akdeniz'de 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Siirt'in batısı, Batman çevreleriyle Bitlis'in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-11, Bilecik 5-8, Bursa ve Çanakkale 7-12, Edirne 5-15, İstanbul 8-12, Kırklareli 5-12, Kocaeli ve Sakarya 8-13, Tekirdağ 7-12, Yalova 10-14 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar iç kesimlerde kuvvetli, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 4-8, Aydın 8-18, Denizli 9-12, Kütahya 2-5, İzmir 9-14, Manisa 8-12, Muğla 6-13, Uşak 3-11 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Antalya il merkezi dışında kuvvetli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Adana 16-22, Antalya 15-19, Burdur 5-13, Hatay 14-22, Isparta 6-14, Kahramanmaraş 13-20, Mersin 17-20, Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 8-12, Ankara ve Çankırı 5-11, Eskişehir 4-9, Karaman 9-12, Kayseri 9-18, Kırıkkale 5-9, Kırşehir 5-10, Konya

8-12, Nevşehir 6-12, Niğde 8-15, Sivas 7-16, Yozgat 1-6 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 7-17, Bolu 3-10, Düzce 7-13, Karabük 6-15, Kastamonu 2-10, Zonguldak 7-12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Tokat'ı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip, eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 5-14, Artvin 8-23, Bayburt 7-16, Çorum 3-11, Giresun 9-12, Gümüşhane 8-19, Ordu 8-11, Rize ve Samsun 9-12, Sinop 8-16, Tokat 5-11, Trabzon 9-12 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 8-16, Ardahan 5-16, Bingöl 10-18, Bitlis 8-14, Elazığ 12-20, Erzincan 10-17, Erzurum 5-14, Hakkari 10-16, Iğdır 14-25, Kars 5-16, Malatya 11-20, Muş 9-17, Tunceli 11-18, Şırnak 12-18, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 15-19, Batman ve Diyarbakır 12-21, Gaziantep 12-22, Kilis 15-25, Mardin 13-22, Şanlıurfa 15-25, Siirt 14-20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasunop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 88.002 personelin görev aldığını, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişinde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi. Almanya Başbakanı Merz'in Amerika'nın İran politikasını eleştirmesinin ardından Pentagon önümüzdeki yıl içerisinde Almanya'daki 5000 askerini geri çekme kararı aldı. Amerika'da yapılan anket, Amerikan vatandaşlarının %61'inin ülkelerinin İran'a karşı güç kullanmasının hata olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.608'e ulaştı. Ve son olarak spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Fatsa Ordu Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Sparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonemi Köprülü kavşağında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Mandalcim çok zor, kolay değil. Sen Türkiye kadar biz hep karlada çarpışımız, hep sürdüğümüz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot alın, ya alın geldik. Her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
2: Haberleri seyretmeyin. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız sıcak olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimiz için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da Çankırı, Niğde ve Kayseri hariç Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Bolu, Düzce, Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Alanya, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında, Kuzey ve Kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusuyla Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Afyonkarahisar, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Hakkari hariç Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğlen batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerine kadar 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde kuzeydoğudan yer yer 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğlen kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3, kuzey Ege'de yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 8, doğusunda öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5, Doğu Akdeniz'de 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri sahil güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. El alem ne der? Ne der acaba? Eğer bunları dinliyorsanız, aman ne derse desin de diyebilirsiniz. Onların kalıplarında ve şekillerinde yaşamak sizi onlarla aynı çukurda kalmaya zorlayabilir. Değişmeni istemeyenlerin iki sebebi vardır. Bir, değişmenden ve gelişmenden çok korkarlar. Çünkü yeni sen onlarla olmayacaktır. Üstelik onların gelişme arzuları yoktur ve sen onları da gelişmeye zorlayacaksındır. İki, sen onlara böyle faydalısındır. Değişmeni istemezler o yüzden. El alem ne der hapishanesinden kaçmak çok zordur. Gerçekten çok zordur. Hayatı boyunca el alem ne der diye yaşayanlar yaşlandıkça da mendebürleşirler. Başkalarının mutluluğundan acayip rahatsız olurlar. El alem ne der diyenler de çok yüksek duvarlı bir hapishanenin içindedirler aslında. İnsanın hayatını mahveden belirli kalıplar içerisinde kim tarafından konulduğu da belli olmayan kurallarla kendini ifade edemeden yaşamını idame ettirmeye çalışan insanlar. Hayatı başkaları tarafından direktif verilerek kontrol edilen kişilerin özgür ve hür iradesiyle hareket eden kişilere sinir olması neticesinde ortaya çıkar aslında. Çünkü sebebi yapamadığı şeyleri yapanları görüp zoruna gitmesinden kaynaklı dedikodu ile kötü gösterme çabasına girmesidir. El alem ne der? İnsanın kendi hayatına uyguladığı bir otosansürdür. Sırf toplum tarafından kabul görebilmek için insanın kendi doğrularından, bazen hayallerinden, umutlarından vazgeçmesidir. Aslında çok gereksizdir. İnsan kendi hayatını toplumun beklentilerine göre değil de kendi doğrularına ve isteklerine göre şekillendirirse o yaşam haline gelir. İyi ya da kötü ne yaparsan yap, bunun sonucu senin yaptığına değil de el alemin dediğine bağlı olarak değişir. Elimizdeki hayatın bir tekrarının olmadığını düşünürsek, el alem ne der sözü yüzünden kaygılandığımızda 3 günlük dünyamız başımıza yıkılacaktır muhtemelen. El alem ne der derseniz eğer, ne gece dışarı çıkabilirsiniz, ne sevgili yapabilirsiniz, ne tatile gidebilirsiniz, ne saç uzatabilirsiniz, ne de fiziksel herhangi bir şekilde bedeninizde bir değişiklik yapabilirsiniz. Listeler uzayıp gider. Toplumun karakteri yüzünden, hayallerinizden, zevklerinizden, her şeyden vazgeçersiniz. Aileleriniz de el alem ne der diyenin başı olabilir. Hatta o el alem onlar da olabilir. El alem duvarını yıkmayı başarmış her birey hem mutluluğu hem de sağlığı için pozitif bir adım atmış sayılır. Uzmanların yaptığı bilimsel araştırmalar negatif düşüncelerle yaşayan beynin daha çabuk yaşlandığını kanıtlamış. Hem kendi seçimlerinizle yol aldığınız bir yolda her zaman için sağlam bir şekilde ayakta durabilmenin kolaylığı ve rahatlığı var. Hem de bu dünyada başkaları için yaşamadığınızın bilincine erdiğiniz zaman gerçek mutluluğa ermiş oluyorsunuz. Sonuçta ne yapılırsa yapılsın, herkesin menfaatlerine karşılık verebilmek imkanlı olmaz. Siz de başkalarının yorumları için değil de kendi özgürlüğünüz için yaşamanın tadını almaya bakacaksınız. Yoksa sağlığınızın gün geçtikçe farkında olmadan bozulduğunu görmek zorunda kalabilirsiniz. El alem duvarını yıkamıyorsanız altından tünel kazın. Evet, çıkan toprağı da iyi saklayın. Yani değişim için ne yaparsanız yapın, bunu insanların gözüne sokmayın. Ben yaptım, ben mükemmele doğru gidiyorum, ben şimdiye kadar en iyi versiyonuma ulaşmaya çalışıyorum demeyin. Yani değişim için okuyacağın kitapları, gideceğin kursları, bunu insanların gözüne sokmayın. Ben yaptım, ben mükemmele doğru gidiyorum, ben şimdiye kadar en iyi versiyonuma ulaşmaya çalışıyorum demeyin. Yani değişim için okuyacağın kitapları, gideceğin kursları, başkalarına göstermeyin.

0: Yan, bir yandan da mevcut olan çevrene gereksiz yere erkenden rest çekmeyeceksin. Olgunlaşacaksın, zamana bırakacaksın, kendini tamamen toparlayacaksın. Ne derlerse desinler, senin bir geleceğin var. Ölüm halinde bile 40 günde unutuluyorsunuz. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar el alem ne der filtrelerinden kurtulup kulağınızı bize daha çok verin efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışı geçecek.

Yağışların güney ve doğu kesimlerde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 11 derece, Bilecik 8, Bursa ve Çanakkale 12, Edirne 15, İstanbul ve Kırklareli 12, Kocaeli ve Sakarya 13, Tekirdağ 12 ve Yalova 14 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar 8 derece. Aydın 18, Denizli 12, Kütahya 5, İzmir 14, Manisa 12, Muğla 13 ve Uşak 11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 19, Burdur 13, Hatay 22, Isparta 14, Kahramanmaraş 20, Mersin 20 ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 12 derece, Ankara ve Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 12, Kayseri 18, Kırıkkale 9, Kırşehir 10, Konya ve Nevşehir 12, Niğde 15, Sivas 16 ve Yozgat 6 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 17 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 15, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 14 derece, Artvin 23, Bayburt 16, Çorum 11, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 11, Rize ve Samsun 12, Sinop 16, Tokat 11 ve Trabzon 12 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve batı kesimleriyle Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı ve Ardahan 16 derece, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 16, Iğdır 25, Kars 16, Malatya 20, Muş 17, Tunceli ve Şırnak 18 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 19 derece, Batman ve Diyarbakır 21, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 25, son olarak Siirt 20 derece olacak. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca yağmurlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısı güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca yağmurlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu, zamanla batısı parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Sabah 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu zamanla çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın N sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Zeydi'yi başkanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınma yolu projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduklarını da ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunun bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Otoyolun en hızlı bitirilen yol olacağını söyledi. Özellikle turizm faaliyetlerinin arttığı yaz aylarında mevcut devlet yollarındaki transit trafiğin büyük bölümünü alarak yollardaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltacağız diyen Uraloğlu, D400 Akdeniz Sahil Yolu ve D715 Konya-Mersin devlet yollarının transit trafiğini şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağıyla birleştirerek kesintisiz trafik akışı sağlayacaklarını ifade etti. Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün yapılması planlanan 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Budo'nun internet sitesindeki duyuruya göre İstanbul-Kabataş, Bursa-Mudanya seferleri gerçekleştirilemeyecek. Aynı nedenle saat 9.30'daki Bursa-Mudanya-Armutlu-İhlas'la saat 10'daki Armutlu-İhlas-İstanbul-Kabataş seferleri de yapılamayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim diyen Trump, İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü. Trump paylaşımında, bunlar göz önüne alındığında bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor, Eczacıbaşı Dynavit, Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi finale yükseldi ve Vakıfbank'ın rakibi oldu. Böylece Vakıfbank, Eczacı Dynavit önümüzdeki sezon Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Turuncu beyazlı takım finalde bir diğer Türk ekibi Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Sakarya-Bilecik yolunun 24 ila 26. kilometrelerinde yol yapım ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Marmaris ayrımı Ortaca yolunun 52 ila 53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Beypazarı-Ayaş yolunun 20 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozöyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozöyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi. Hayatın nefesi.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da Çankırı, Niğde ve Kayseri hariç Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güney Doğu Anadolu'yla Bolu, Düzce, Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyon, Karahisar, Burdur, Isparta, Alanya, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında, Kuzey ve Kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusuyla Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Hakkari hariç, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğlen batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerine kadar 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde kuzeydoğudan yer yer 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğlen kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3, kuzey Ege'de yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 8, doğusunda öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5, Doğu Akdeniz'de 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: biliyor muydunuz?
1: Kağıt para nasıl yapılır? Tarihsel süreç içerisinde parayı bulanların da Lidyalılar olup olmadığı tartışıla dursun. Günümüzde dünyanın parayla döndüğü ve dünya üzerindeki birçok insanın para için yaşadığı bir gerçektir. Hayallere ulaşmak için bir araç olmaktan çıkıp amacın kendisi haline dönüşen para, antik çağda bakır veya altın gibi değerli madenlere basılmaktaydı. Ancak insanoğlu kısa süre içerisinde parayı daha da fazla kullanmaya ve şüphesiz biriktirmeye başlayınca, değerli madenlerin para için kullanılması büyük bir maliyet getirdi ve insanların aklına parayı kağıda basma fikri geldi. Günümüzde tüm dünya ülkeleri kağıt para basmakta ve basılan bu paraların orijinal olması için büyük bir emek harcanmaktadır. Paranın kağıttan imal edilmesiyle birlikte ortaya çıkan kalpazanlık mesleği, ülke ekonomilerinin kendini korumak için kağıt paraları özel yollarla üretmesine neden olmuştur. Çoğu insanın düşündüğünün aksine kağıt paralar normal kağıttan değil, özel bir pamuk ve keten karışımından üretilir. Pamuk, keten ve diğer bazı özel kimyasalın karıştırılmasıyla elde edilen para kağıdı, her insanın eline aldığında hissettiği ve bu histen büyük keyif aldığı özel bir yapıya sahiptir. Kağıt paraların üzerine basılan çeşitli figürler, ilk olarak krom kaplanan plastik plakalar üzerinde bilgisayar teknolojisiyle desteklenen lazerler tarafından son derece hassas bir şekilde işlenir. Daha sonra kağıdın basılmasını sağlayacak kalıplar haline dönüşen bu plakalar, paranın taklit edilebilmesini zorlaştıracak birçok detay barındırır. Paranın taklit edilememesi için ayrıca kağıdın üretim aşamasında da her darphanenin kendine has olarak geliştirdiği bir takım gizli tutulan işlemler vardır. Pamuk ve ketenden elde edilen kağıdın içerisine farklı renklerde sentetik parçalar konularak her paranın kendine has bir dokusu olması sağlanır. Organik pamuğun dev kazanlarda suyla işlenmesinin ardından dev bıçaklar yardımıyla pamuk oldukça küçük parçacıklar halinde kesilir. Daha sonra çeşitli sıkıştırma ve pişirme işlemlerinden sonra saf pamuk içeren bir hamur oluşturulur ve bu pamuk hamuru ketenle karıştırılır. Benzer bir takım işlemlerin ardından birbiriyle karışarak oldukça sert bir hamur haline dönüşen pamuk ve keten, üretim bandında inceltilerek para kağıdı haline getirilir. Ancak para kağıdının üretimi burada bitmez ve baskı aşamasından önce kağıdın üzerine bir takım özel boyalarla çeşitli simgeler yerleştirilir. Son olarak para kağıdının içerisine yaklaşık olarak 1 milimetre kalınlığında şeritler yerleştirilir ve hazır hale gelen para kağıdının üzerine dijital baskı makineleri tarafından ilgili figürler basılır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Işık ne kadar hızlıdır? Şu an bildiğimiz kadarıyla kainattaki en büyük hız ışık hızıdır. Işık bu hıza nasıl ulaşıyor, nasıl hızlanıyor bilinmez. Lambayı açtığınız anda ışık en büyük hızla hareketine başlıyor. Yani arabalar gibi hızlanmak için bir zamana gerek yoktur. Einstein'ın teorisine göre hiçbir cisim ışık hızını geçemez. Işık boşlukta saniyede 300 bin kilometre yol alıyor. Yani gözümüzü açıp kapatıncaya kadar ışık dünyanın etrafını 7,5 defa dolanıyor. Işığı yavaşlatmak için su ve cam gibi saydam ortamlardan geçirmek gerekir. Fakat onlar da ışığın hızını fazla değiştiremiyorlar. Işığın hızını en fazla etrafını 7,5 defa dolanıyor. Işığı yavaşlatmak için su ve cam gibi saydam ortamlardan geçirmek gerekir. Fakat onlar da ışığın hızını fazla değiştiremiyorlar. Işığın hızını en fazla değiştiren maddelerden bir tanesi elmastır.

0: Hapşırdığımız zaman kalbimiz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarımızın bir an için durduğunu, hipopotamların insandan daha hızlı koştuğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas'ı çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas'ı çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve doğu kesimlerde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 11 derece, Bilecik 8, Bursa ve Çanakkale 12, Edirne 15, İstanbul ve Kırklareli 12, Kocaeli ve Sakarya 13, Tekirdağ 12 ve Yalova 14 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar 8 derece, Aydın 18, Denizli 12, Kütahya 5, İzmir 14, Manisa 12, Muğla 13 ve Uşak 11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 19, Burdur 13, Hatay 22, Isparta 14, Kahramanmaraş 20, Mersin 20 ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 12 derece, Ankara ve Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 12, Kayseri 18, Kırıkkale 9, Kırşehir 10, Konya ve Nevşehir 12, Niğde

15, Sivas 16 ve Yozgat 6 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 17 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 15, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 14 derece, Artvin 23, Bayburt 16, Çorum 11, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 11, Rize ve Samsun 12, Sinop 16, Tokat 11 ve Trabzon 12 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve batı kesimleriyle Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı ve Ardahan 16 derece, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 16, Iğdır 25, Kars 16, Malatya 20, Muş 17, Tunceli ve Şırnak 18 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 19 derece, Batman ve Diyarbakır 21, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 25, son olarak Siirt 20 derece olacak. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, sabah saatlerinde batı ve güneybatıdan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın N Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Zeydi'yi başkanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınma yolu projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduklarını da ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin-Çeşmeli Kızkalesi otoyolunun bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Otoyolun en hızlı bitirilen yol olacağını söyledi. Özellikle turizm faaliyetlerinin arttığı yaz aylarında mevcut devlet yollarındaki transit trafiğin büyük bölümünü alarak yollardaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltacağız diyen Uraloğlu, D400 Akdeniz Sahil Yolu ve D715 Konya-Mersin devlet yollarının transit trafiğini şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağı ile birleştirerek kesintisiz trafik akışı sağlayacaklarını ifade etti. Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün yapılması planlanan 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Budo'nun internet sitesindeki duyuruya göre Bursa-Mudanya-İstanbul-Kabataş seferleri gerçekleştirilemeyecek. Aynı nedenle saat 9.30'daki Bursa-Mudanya-Armutlu-İhlas'la saat 10'daki Armutlu-İhlas-İstanbul-Kabataş seferleri de yapılamayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim diyen Trump, İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü. Trump paylaşımında, bunlar göz önüne alındığında bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor, Eczacıbaşı Dynavit, Sevzceren Grup Şampiyonlar Ligi finale yükseldi ve Vakıfbank'ın rakibi oldu. Böylece Vakıfbank, Eczacı Dynavit önümüzdeki sezon Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Turuncu beyazlı takım finalde bir diğer Türk ekibi Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Sakarya-Bilecik yolunun 24 ila 26. kilometrelerinde yol yapım ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Marmaris ayrımı ortaca yolunun 52 ila 53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Beypazarı-Ayaş yolunun 20 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozoyuk-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozoyuk istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Herkese merhaba. Ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
5: Merhaba Toprak.
0: Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
4: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benim de bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
4: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
2: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Basında gündem programı başladı. Saatlerimiz onu gösterene dek. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Fatma Vural, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Sizlere eşlik edeceğiz. Bugün 3 Mayıs Pazar gününe uyandık değerli dinleyenlerimiz. Evet, bugüne dair hava durumunu da özetleyerek başlayalım. Bugün yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlar, özellikle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın güneyinde ve doğusunda, Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, Çankırı, Niğde ve Kayseri hariç İç Anadolu bölgesinde, Orta Karadeniz bölümünde, Doğu Anadolu'nun güneyinde ve batısında, ayrıca Güneydoğu Anadolu bölgesiyle illerimiz Bolu, Düzce, Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Burdur, Isparta, Alanya, Malatya, Adıyaman ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar ise Marmara bölgesinde, kıyı Ege'de, Batı Karadeniz kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusunda, ayrıca Erzurum çevrelerinde de güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Güneydoğu Anadolu bölgemizde toz taşınımı beklendiğini bir kez daha hatırlatalım. Bugünü özetledik, yarından da söz edeceğiz. Haftaya nasıl başlayacağımızdan söz edeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Trafikteki son duruma şöyle hızlı bir biçimde göz atalım. Ankara'da şehrin ana yollarında trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu yalnızca 9 kilometre. Trafik oldukça akıcı durumda. Başkent Ankara'da, İstanbul'daysa yalnızca 14 kilometre. Şu an için yine İstanbul'da da yolların oldukça açık olduğunu söyleyebiliriz. Pazar günü şu dakika itibariyle trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Lütfen trafikte seyir halindeyken cep telefonlarınızla ilgilenmeyin diyelim. Güzel bir araya gideceğiz. Aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

Evet, şarkı formundaki bu güzel türküyü hep birlikte dinledik. Yarını özetleyelim. Yarın, yani hafta başında 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı ve Antalya çevreleri dışında kalan tüm yurt aralıklı yağışlı olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak. Yer yer gök gürültülü sağanak. İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağış şeklinde görülecek. Ayrıca yağışlar Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'de, Sinop hariç Batı Karadeniz bölümünde, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Afyon, Karahisar, Aksaray, Nevşehir, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli. Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu bölgesinde ise güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla, Güneydoğu Anadolu'nun doğusundaysa toz taşınımı bugün olduğu gibi yarın da sürecek değerli dinleyenlerimiz. Şimdilik salı günü beklemediğimizi belirtelim toz taşınımını ve devam edelim. Evet, büyük kent merkezlerimizde günün hava sıcaklıkları, hava durumu nasıl olacak paylaşalım. Ankara'da şu an için 5,5-6 derecelik bir hava sıcaklığı var. Kuvvetli sağanak yağış olacak bugün. Şu an için çok bulutlu. Bugün en yüksek 11 santigrat dereceye yükselmesini bekliyoruz hava sıcaklığının. Şu an için 21 kilometre hızla kuzeydoğudan esse de rüzgar, gün içinde 17 kilometre hızla esmesini bekliyoruz. Rüzgarın yine pazartesi, salı günü yağmurlu olduğunu belirtelim. Hava sıcaklıkları da benzer şekilde devam edecek. Biraz çarşambadan sonra parçalı bulutlu havayla birlikte en azından günün en yüksek sıcaklık değerlerinin birkaç santigrat derece daha artacağını belirtelim. Özellikle perşembe günü hissedilecek bu hava sıcaklıkları diyerek devam edelim. Ankara'nın ardından mega kent İstanbul'la devam edelim. İstanbul'da bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığı 12 santigrat derece. Yine bugün yağmurlu, yarın sağanak yağışlı bir hava bekliyoruz İstanbul'da. Salı günü çok bulutlu olması muhtemel. Yine çarşamba gününden sonra hava sıcaklıkları biraz daha artacak. İzmir'de ise şu an için 9,5-10 derecelik bir hava sıcaklığı var. Hafif sağanak yağışlı hava şu an. Gün içinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Yarın, yani pazartesi günü sağanak yağışlı bir hava bekliyoruz İzmir'de. Gün içindeki hava sıcaklığı İzmir'de bugüne nazaran yarın ve beraberinde diğer günler daha da artacak diyelim. Bugün en yüksek 14, yarın 19, salı 23, çarşamba 25, perşembe günü 27 santigrat derece olması bekliyoruz İzmir'in. Evet, bu gece ise en düşük 8 santigrat derece olacak. 12 santigrat dereceye kadar da artacak en düşük hava sıcaklığı. Çarşambayı perşembeye bağlayan sabaha karşı diyebiliriz. Bursa'da şu an için 8 derecelik hava sıcaklığı var. Kuvvetli sağanak yağış bugün olduğu gibi yarın da sürecek. Bursa'da şu an için hafif sağanak yağış var, ancak bugün ve yarın kuvvetli sağanak yağış bekliyoruz. Rüzgar şu an için kuzeydoğudan 6 kilometre hızla esse de gün içinde 17 kilometreye kadar artmasını beklediğimizi belirtelim. Bursa'da salı günü çok bulutlu, çarşamba parçalı bulutlu, perşembe az bulutlu bir hava olacak diyerek büyük kent merkezlerimizden Antalya ile devam edelim. Antalya'da şu an için 16,5-17 derecelik hava sıcaklığı var. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyden 15 kilometre hızla esecek bugün. Şu an için kuzeybatıdan 4 kilometre hızla esiyor değerli dinleyenlerimiz.
Antalya'da pazartesi, salı ve çarşamba günü yine perşembe de dahil olmak üzere parçalı bulutlu bir hava olacak. En yüksek hava sıcaklıkları yarından itibaren 20 santigrat derece olmasını bekliyoruz. Salı, çarşamba ve perşembe 22-23 derece bandında olmasını bekliyoruz. Evet, Adana'yla devam edelim. Büyük kent merkezlerimizden Adana'da şu an için 16 derecelik bir hava sıcaklığı var. En yüksek 22 dereceye kadar artmasını bekliyoruz. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gün içinde hava durumu. Yarın da yine benzer hava durumu var. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış. Salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Adana'da salı çarşamba gök gürültülü sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz. Hava durumunun. Hava sıcaklığı ise bugün en yüksek 22, yarın 18, salı 22, çarşamba 23, perşembe 27 santigrat derece olacak Adana'da. Evet, son olarak Konya'dan söz edelim. Konya'da şu an için 7 derecelik hava sıcaklığı var. Kuvvetli sağanak yağışlı olacak bugün. Şu an için ne kadar çok bulutlu olsa da hava, gün içinde kuvvetli sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz. Özellikle öğleden sonra başlayacak bu kuvvetli sağanak değerli dinleyenlerimiz. Öncesinde de tabii yağış olasılığı yüksek. Pazartesi günü yağmurlu Konya, salı da yine yağmurlu. Çarşamba, perşembe parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz diyelim ve şarkı arasının ardından gazetelerimize başlayacağız.

programımızda Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Üç çocukta haklı çıktık başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyi güçlendirmek ve nüfus artış oranını yükseltmek amacıyla hazırlanan yeni vizyon belgesini tanıttı. Üç çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu dedi. Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesindeki 5 önceliği anlattı. Ailenin korunması, evliliğin teşviği, doğurganlık hızının artırılması, gençlerin nitelikli yetiştirilmesi, kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı. Erdoğan, evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, doğurganlık hızımız düşmektedir, rakamlar tedirgin edicidir, dedi. Milli Aile Haftası başlığında ise nüfus ve aileye yönelik farkındalığı artırmak için bundan böyle Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesinin tanıtımına eşi Emine Erdoğan'la katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Emine Erdoğan'a hediye verdi deniyor. Fotoğrafta 3 isim yer almış. Değerli dinleyenlerimiz, devam edelim. Ara tatile karşı uzun yaz formülü başlığı var. Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullarda Nisan ve Kasım aylarında yapılan ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenebileceğini söyledi. Ara tatiller kaldırırsak çocukların tatillerini kısaltmış olmayacağız. Yaz tatili daha uzun olacak. Eğitim öğretim 2 hafta uzamayacak. Eylül'deki başlangıcı biraz daha geçe. Haziran'daki kapanışı ise biraz daha erkene almış olacağız. Öğrencilerimiz daha uzun yaz tatili yapacak. Bakan Tekin henüz net kararın verilmediğini söyledi. 11. sayfada bu haberin ayrıntıları, yaktığı orman için 42 milyon Türk lirası ödeyecek başlığında. Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille ormanın yanmasına neden olan 21 yaşındaki M.S. 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Üstelik 43 milyon Türk liralık zararı da ödeyecek. Yanlış duymadınız, yalnızca hapis cezası değil orman yakmak, 43 milyon Türk liralık zararı da ödeyecek. 28 Temmuz 2024'teki yangında yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğündeki 92 dönüm Kızılçam Ormanı kül oldu. 21 yaşındaki M.S. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme suçundan ceza aldı. 43 milyon Türk liralık için icra takibi yapılacak denmiş. Korsan gibiyiz, çok karlı bir iş başlığındaysa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 19 Nisan'da İran'a ait Tusk adlı kargo gemisine el koymalarının korsanlık olduğunu söyledi. Gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki? Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz, demiş. İran'ın yeni teklifini beğenmeyen Trump, bu işi uygun bir şekilde halledeceğiz, dedi. Evet. Bir ülkenin başkanı bu ifadeleri kullanmış, oldukça ilginç ve tuhaf geliyor diyelim daha doğrusu. Biz korsanlar gibiyiz, petrolü ele geçirdik, çok karlı bir iş ifadelerini kullanmış. Hey Gidi Yıllar köşesinde ise Kars'ın Nuran ablası başlığı var. Herkes göç ederken şimdi tersine dönüyor. Kars'ın ilk kadın girişimcilerinden Nuran Oğuz Özyılmazel, meşhur Kaz Evi'nin işletmecisi. Nuran abla olarak bilinen Özyılmaz, yaptığım bir şehrin sesini duyurmaktı. Suskun bir şehrin ayağa kalkarak şahlanması, diyor. 9. sayfada bu haberin ayrıntıları. Kalpte tıbbi yangın riski başlığı.
pıhtılaşmanın yanı sıra kalbi bekleyen bir büyük tehlike daha var. Enflamasyon. Yani yangı. Biz tıbbi yangı da diyebiliriz. Bağışıklık yanıtı fazla güçlenirse vücut kendine saldırıp kendini ateşe veriyor. Gelin damarlarımızın savaş alanı haline gelmemesi için neler yapılması gerektiğine bakalım diyor Furkan Burak. İkinci sayfada haberin ayrıntıları. Kısa bir araya gidelim. Kısa aranın ardından biraz daha sürdürelim. Ardından programımızın ilk bölümünü sonlandıracağız diyor kumanda masamız. Hemen devam edelim. Tık Tık'ın kadınları 36 kızı okutuyor başlığında. Ürgüplü 18 kadın gönüllünün kurduğu Tık Tık, Kadın Emeği Kooperatifi'nin 10 yıldır işlettiği minik restoran 36 üniversiteli kıza burs veriyor. Restoran adını bölgenin meşhur Tık Tık mantısından alıyor. Restoranı işleten kurucu, ekipteki sivil halıcı Ayhan'sa, burayı 10 yıl önce 18 gönüllü kadınla kurduk. Ürgüp yemekleri unutulmasın istedik. Amacımız buranın kızlarına burs vermek. Şu an 36 üniversiteli kızımıza burs veriyoruz dedi. Yasemin Salih'in haberi. Michelin rehberine giren restoranı büyütmek istemediklerini belirten Sevil Halıcı, Ayhan, büyürsek büyüsü bozulur dedi. Evet, her zaman olduğu gibi ölçek tam kıvamında olmalı diyelim ve ilk saati sonlandırıyoruz. Saat başının ardından programımızın ikinci bölümünde gazete başlığımızı sürdüreceğiz. Hürriyet gazetesinden sakın bir yere ayrılmayın.

0: 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve doğu kesimlerde kuvvetli. Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 11 derece, Bilecik 8, Bursa ve Çanakkale 12, Edirne 15, İstanbul ve Kırklareli 12, Kocaeli ve Sakarya 13, Tekirdağ 12 ve Yalova 14 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar 8 derece, Aydın 18, Denizli 12, Kütahya 5, İzmir 14, Manisa 12, Muğla 13 ve Uşak 11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yer

yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 19, Burdur 13, Hatay 22, Isparta 14, Kahramanmaraş 20, Mersin 20 ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 12 derece, Ankara ve Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 12, Kayseri 18, Kırıkkale 9, Kırşehir 10, Konya ve Nevşehir 12, Niğde 15, Sivas 16 ve Yozgat 6 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 17 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 15, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 14 derece, Artvin 23, Bayburt 16, Çorum 11, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 11, Rize ve Samsun 12, Sinop 16, Tokat 11 ve Trabzon 12 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve batı kesimleriyle Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı ve Ardahan 16 derece, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 16, Iğdır 25, Kars 16, Malatya 20, Muş 17, Tunceli ve Şırnak 18 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 19 derece, Batman ve Diyarbakır 21, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 25, son olarak Siirt 20 derece olacak. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca yağmurlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısı güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca yağmurlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu, zamanla batısı parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Sabah 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Doğusu zamanla çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın ne sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Zeydi'yi başkanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınma yolu projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduklarını da ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunun bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Otoyolun en hızlı bitirilen yol olacağını söyledi. Özellikle turizm faaliyetlerinin arttığı yaz aylarında mevcut devlet yollarındaki transit trafiğin büyük bölümünü alarak yollardaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltacağız diyen Uraloğlu, D400 Akdeniz Sahil Yolu ve D715 Konya-Mersin devlet yollarının transit trafiğini şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağıyla birleştirerek kesintisiz trafik akışı sağlayacaklarını ifade etti. Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün yapılması planlanan 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Budo'nun internet sitesindeki duyuruya göre Bursa-Mudanya-İstanbul-Kabataş, İstanbul-Kabataş-Bursa-Mudanya seferleri gerçekleştirilemeyecek. Aynı nedenle saat 9.30'daki Bursa-Mudanya-Armutlu-İhlas'la saat 10'daki Armutlu-İhlas-İstanbul-Kabataş seferleri de yapılamayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim diyen Trump, İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü. Trump paylaşımında, bunlar göz önüne alındığında bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor, Eczacıbaşı Dynavit, Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi finale yükseldi ve Vakıfbank'ın rakibi oldu. Böylece Vakıfbank, Eczacı Dynavit önümüzdeki sezon Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Turuncu beyazlı takım finalde bir diğer Türk ekibi Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Sakarya-Bilecik yolunun 24 ila 26. kilometrelerinde yol yapım ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Marmaris ayrımı Ortaca yolunun 52 ila 53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Beypazarı-Ayaş yolunun 20 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozöyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozöyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün doğası tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Bir kez daha günaydın değerli dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızın ikinci bölümü kaldığı yerden tüm hızıyla sürüyor. Bu saat diliminde de yine gazetelerimizden günün öne çıkan başlıklarını okuyacağız. Hava durumuna dair bilgileri sizlerle buluşturacağız. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak yurt genelinde artacak. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarına yükselecek. Bu bilgiyi paylaşarak başlayalım ve hemen gazetemizden bir başlık okuyalım. Hürriyet gazetesiyle başlamıştık gazete turumuza.

Hocam Ferdi Tayfur Öğret başlığı var. 40'larda kafası gelmeye başladı diyen Ertem, Türk sanat müziği ve arabesk dinlediğini söylüyor. Kamyon şoförü babasının istediği şarkıları albümde yorumlayan Ceylan Ertem, babasıyla ilgili çocukluk anısını paylaştı. Ben 6-7 yaşında piyano dersi alırken Mozart, Beethoven filan çalışıyoruz. Babam kapıyı çalıp "Hocam acaba Ferdi Tayfur'dan bir şarkı öğretebilir misiniz?" diyordu. Evet, Meltem Fıratlı'nın haberi pazar ekinde yer bulmuş. Nefes nefese başlığında Samsun 4, Galatasaray 1, Fenerbahçe 3, Başakşehir 1 sonuçlarına yer verilmiş dün geceden değerli dinleyenlerimiz. Özellikle tabii ki Süper Lig'de 32. haftanın karşılaşmalarında dün akşam zirveyi ilgilendiren mücadeleler oynandı. Fenerbahçe Başakşehir'i konuk etti. Samsunspor Galatasaray'ı, Trabzonspor'sa Göztepe'yi konuk etti. Trabzonspor 1, Göztepe 1, Fenerbahçe 3, Başakşehir 1, Samsunspor 4, Galatasaray 1. Elbette dün gecenin en dikkat çeken sonucu da Samsunspor'un kendisi aslında Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği mücadele oldu değerli dinleyenlerimiz. Süper Lig maçlarında ilk yarılarda en fazla gol atan takımdı Galatasaray. Aynı zamanda karşılaşmanın açılış golünü kaydedip, evet, açılış golünü de kaydeden ekipti. Bu sezon 1-0 öne geçtiği karşılaşmalardaki ilk mağlubiyetini Samsunspor karşısında aldı sarı kırmızılılar. Dün akşam Muadil Maci 2 gol attı. Yine Şerif Endiaye 2 gol attı değerli dinleyenlerimiz. İkişer gol kaydettiler. 22 ve 71'de Muadil Maci, 57 ve 82'de Şerif Endiaye Samsunspor'un gollerini kaydetti. Galatasaray'da ise Yunus'un 7. dakikadaki golüyle birlikte Yunus Akgün'ün Galatasaray 1-0 öne geçmişti, ancak karşılaşmadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldılar. Bu sezonki Süper Lig'de Okan Buruk yönetimindeki en farklı mağlubiyetini Samsunspor deplasmanında aldı sarı kırmızılılar değerli dinleyenlerimiz. Samsunspor ise Süper Lig'de Şubat 2005'ten bu yana ilk galibiyetini almış diyerek, evet, Okan Buruk yönetiminde en fazla Süper Lig maçında puan kaybettiği sezonu yaşıyor Galatasaray. 23 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet olduğunu bir kez daha belirterek devam edelim. Evet, dün akşam özellikle Osimhen'in 2 hatasının ardından Galatasaray'ın ilk 2 golü yediğini belirtmekte fayda var. Samsunspor'da Yalçın Kayan oldukça başarılı bir maç geçirdiğini belirtmeliyiz. Bunun dışında Galatasaray'da ...27 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen sarı kırmızılarla Süper Lig açısından bu sezonki ilk maçına çıktı değerli dinleyenlerimiz. 27 yaşındaki file bekçisi. Evet, ayrıca dün akşam Trabzonspor'un kendi sahasında en azından Şampiyonlar Ligi için, ikincilik için kritik puan kaybettiğini belirtmekte fayda var. Her ne kadar Fenerbahçe puan kaybetmemiş olsa dün akşam Göztepe karşısında Trabzonspor 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Mustafa Eskiyelac'ın arda arda gördüğü 2 sarı kartla 42. dakikada takımını 10 kişi bıraktığını belirtelim. Juan Santos 32'de Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. 90+3. dakikada Trabzonspor'da Umut Nayır sahneye çıktı değerli dinleyenlerimiz. Evet, Trabzonspor
Bu sonucun ardından puanını 66'ya yükseltti. Galatasaray 74 puanla lider, Fenerbahçe 70 puanla ikinci, Trabzonspor 66 puanla üçüncü sırada. Cuma akşamı Gaziantep'ten galibiyetle dönen Beşiktaş'ın puanı 59, Göztepe 52 puanla 5. sırada, Başakşehir 51 puanla 6. sırada şu an için değerli dinleyenlerimiz. Özellikle tabii ki ilk 7'de olası şekilde Trabzonspor, Beşiktaş finali üzerinden de Göztepe, Başakşehir ve Samspor adına da Avrupa mücadelesi olduğunu belirtmekte fayda var. Bu ekipler arasında 4 puanlık fark var Samsunspor'la Göztepe arasında. Samsunspor 7. sırada, Göztepe 5. Evet, Süper Lig'den söz etmişken özellikle bu akşam saat 20'de 4 karşılaşma oynanacak. Kayserispor, Eyüpspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük Gençler Birliği'ni, Kasımpaşa ise Kocaelispor'u konuk edecek. Aynı saatte başlama vuruşu yapılacak mücadelelerle ilgili birazdan bilgilerimizi paylaşacağız. Öncesinde kısa bir ara.

sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Bu akşam saat 20'de Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleler oynanacak. Kayserispor Eyüp Spor'u konuk edecek demiştik. Evet ki özellikle paylaşmakta fayda var. 26 puanla 17. sırada. Bu yıl ligde 18 takım olduğunu bir kez daha hatırlatalım. 26 puanla 17. sıradaki Kayserispor, 15. sıradaki 28 puanlı Eyüp Spor'u konuk edecek. 18. yani son sıradaki Karagümrük 21 puanı var. 14. sıradaki 28 puanlı Gençler Birliği'ni konuk edecek. Eyüp Spor'la puanı eşit Gençler Birliği'nin 28 puanda iki takım da. Ayrıca Antalya Spor, Antalya derbisinde 28 puanlı 16. sıradaki Antalya Spor, 12. sıradaki 33 puanlı Alanya Spor'u konuk edecek. Antalya Spor son haftalarda oldukça zor zamanlar yaşıyor demek yanlış olmaz. Ayrıca ligde son haftalardaki topladığı puanlarla düşme hattından uzaklaşan 13. sıradaki 31 puanlı 13. sıradaki Kasımpaşa ise ligde son haftalarda düşüş yaşayan 11. sıradaki 36 puanlı Kocaeli Spor'u konuk edecek değerli dinleyenlerimiz. Evet, bugünün 4 karşılaşması her ne kadar hangi takımı desteklediğinizi bilmesek de spor severlerin, futbol severlerin yakından takip etmesi gereken bir futbol akşamı olacak. Saat 20'den itibaren Süper Lig'in 32. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren 4 müsabaka oynanacak. Değerli dinleyenlerimiz, belirtmekte fayda var. Yine ilerleyen haftalarda da bu karşılaşmalar oynanacak. Son 2 haftada da ancak bu hafta belki de kırılmaların gerçekleşebileceği bir hafta diyebiliriz. Bu maçlar öncesinde formda ekipler açısından ne söyleyebiliriz? Eyüp Spor son 2 karşılaşmasını kazandı. Gençler Birliği geçtiğimiz hafta Kocaeli Spor karşısında başkentte kritik bir galibiyete imza attı. Kasımpaşa ise özellikle iç sahadaki son 2 karşılaşmasından 3 puanla ayrıldı, ancak son 4 maçın 7 puanlı en başarılı temsilcisi olduğunu söyleyebiliriz. Düşme hattında Kasımpaşa'nın. Eyüp Spor son 2 haftada 6 puan toplamayı başardı. Antalya Spor 3 haftadır mağlup. Kayseri Spor geçtiğimiz hafta kazansa da son 4 haftada yalnızca 3 puan toplayabildi İç Anadolu temsilcisi. Karagümrük ise son 4 haftada 4 puan alabildi. Beşiktaş beraberliğinden önce 2 mağlubiyet yaşadı. Fatih Karagümrük diyelim ve evet, 1. Lig'de de dün oynanan karşılaşmaların ardından playoff hattı belli oldu. Erok Spor, Çorum Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü ve Pendik Spor yine bu haftaya girilirken olması muhtemel takımlar da özellikle 4. 5. ve 6. sıradaki Çorum Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü ve Pendik Spor. Erok Spor kendi sahasında Pendik'le 1-1 berabere kaldı, yenişemedi. Ahmet Sportif Faaliyetler Iğdır deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İki takım 74 puanla 2. ve 3. sıradalar. Averajla Ahmet Sportif Faaliyetler Süper Lig'e çıkmayı garantiledi değerli dinleyenlerimiz. Evet, 38 hafta sona erdi. 1. Lig'de yine 1. Lig'de de playoff müsabakaları özellikle nefes kesecek gibi görünüyor. 7 Mayıs günü Çorum Futbol Kulübü Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Bodrum Futbol Kulübü ise Pendik Spor'u değerli dinleyenlerimiz Bodrum'da konuk edecek. Karşılaşmaların ardından
yine yeni statüye bağlı olarak finalde galip gelen takım Esenler Erokspor'la oynayacak diyelim ve evet, düşen takımları da paylaşalım. Serikspor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor haftalar öncesinde düştüler değerli dinleyenlerimiz. Bir alt lige düştüler. Yine bu bilgilerin ardından gazetemizden başlıkları sürdürelim. Dedeler Zirvesi başlığı var. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Tunceli'de dedelere özel zirve düzenliyor. Toplantıya 81 ilden ve yurt dışından 130 Alevi dedesi katılacak. Alevi ocaklarının çoğunun Tunceli'de olması nedeniyle toplantı için bu il tercih edildi. Yarın başlayacak ve 2 gün sürecek toplantıda dedelik kurumunun güçlendirilmesi, dede sayısının nasıl artırılacağı, cemevlerinin desteklenmesi, yol ve erkanının korunması, inanç hizmetlerindeki sorunlar ele alınacak. Hürriyet'e konuşan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, birebir dedeleri dinlemeyi tercih ediyoruz. Bu sadece dedelere özel bir toplantı. Kurum kurulduğunda dedelere maaş bağlanacağı kararnamede yazıyor. Bunun altlığını yapmamız için de bizim dedeleri tespit etmemiz gerekiyor dedi. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin. Evet, Dedeler Zirvesi başlığının ardından bir başka gazeteyle devam edelim. Milliyet gazetesindeki ana başlık "Depozitoda kanun konuşur" başlığı var. Ev sahibi kiracı arasındaki depozito krizi büyürken kanun çözümü net ortaya koyuluyor ancak uygulanmıyor. İade süreci çoğu zaman davayla sonuçlanıyor. Milliyet tartışmaya son noktayı koyuyor. Yeni borçlular kanununa göre temel kural, depozitonun bankada bir vadeli hesaba ortak yatırılması şeklinde. Kira sözleşmesi bittiğinde mülkte bir zarar ziyan yoksa ortaya çıkan vadeyle birlikte buradaki miktar kiracının olur. Ev sahibi ne depozitodan ne de vade farkıyla oluşan tutardan bir şey talep edebilir. Uygulamada ise tarafların hepsi sözleşmeye bakıyor. Kira sözleşmesinde ise depozito verildiği şekilde tahliye halinde zarar yoksa aynen iade edilecektir yazıyorsa, ilk kiracılık döneminde ne kadar ödendiyse o iade edilir. Bu şekilde madde yoksa depozito tahliye tarihindeki kira bedeli neyse o değerde iade edilir denmiş. 6. sayfada bu haberin ayrıntıları yer bulmuş. Milliyet gazetesinde Duygu Erdoğan'ın haberi. Depozitoda kanun konuşur başlığı var.

35 yıl sonra evliliği anlatacak başlığında İngiltere Kralı Charles'ın 97'de ölen eski eşi Prenses Diana'nın evliliğinin çöküşünü anlattığı gizli ses kayıtları Diana, duyulmamış gerçek adıyla belgesel yapılıyor. İlk kez dinlenecek 5 saatlik Diana anlatısı 91'de Kensington Sarayı'nda prensesin sıra dışı Dr. James Coulthard tarafından kaydedilmiş ve saraydan gizlice çıkarılmış. Amerika Birleşik Devletleri Almanya'dan 5000 asker çekiyor başlığı var. Trump yönetiminin Avrupa'dan çekilme söylemi faaliyete dönüşmeye başladı. Pentagon, Almanya'daki 36.400 askerden 5000'inin çekileceğini duyururken, başka Avrupa ülkelerinin de radarda olacağı tahmin ediliyor. Bu adım, Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri askeri taahhüdünün odağını kaydırma planının bir parçası olarak görüyor. Mayıs karı sürprizi başlığı var. Bu yıl Türkiye genelinde ilkbahar mevsimi kış gibi geçerken Mayıs başında da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde ise hala kar yağışı devam ediyor. Kocaeli'de kar kalınlığı 12 santimetreye çıkarken Sakarya'nın bazı bölgelerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı denmiş. Haberin ayrıntıları 9. sayfada yer buluyor değerli dinleyenlerimiz. Bu önemli bilgiyi de, hava durumuna dair bu önemli bilgiyi de sizlerle paylaştıktan sonra evet, devam edelim gazetedeki bir diğer başlığa. Avrupa'da Türk finali, voleybol kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank ve Eczacıbaşı aynı sonuçla 3-2'lik sonuçlarla adlarını finale yazdırdılar. Avrupa'da yeni bir Türk finali olacak. Final maçı bugün saat 20'de İstanbul Ataşehir'de Ülker Spor Salonu'nda oynanacak değerli dinleyenlerimiz. Devler Ligi şansını zora soktu başlığı var. Trabzonspor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Beraberliği 90+3'te kurtaran Bordo Maviller Şampiyonlar Ligi hedefini zora soktu. Voleybolda Türk finali. Fenerbahçe yarıştan kopmadı. Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Zeki Murat Göle yönetiminde Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Talişka 3 golle yıldızlaşırken zirvede puan farkını 4'e düşüren Sarı Lacivertler bir mucizenin hayalini kurmaya başladı deniyor. Evet, mucizeden de zor olduğunu belirtmekte fayda var. Galatasaray 2 karşılaşmadan en az 2 puan alması durumunda dahi şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluğun yalnızca ertelendiğini belirtmekte fayda var. Cimbom Samsun'da darmadağın başlığı var. Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında Samsun Spor deplasmanında büyük şok yaşadı. Sarı Kırmızılar kazanması durumunda şampiyon olacağı maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Böylelikle Sarı Kırmızılar şampiyonluk umudunu gelecek haftaya bıraktı denmiş. Evet, tek galibiyetle ki haftaya Antalya Spor'u konuk edecek Sarı Kırmızılar güle oynaya şampiyon olabilecekleri bir maç öncesinde iki karşılaşma olduğunu belirtelim. Ayrıca Fenerbahçe'nin önümüzdeki iki hafta boyunca hiç puan kaybetmemesi gerekiyor diyelim. Siz kıymetli dinleyenlerimize, evet, başka başlıklara geçmeden kafa karıştıran tablo yazı başlığını kullanmış Atilla Gökçe. Osman Şenher zafer sarhoşluğu diyor. Halil Özer stres yok huzur var demiş. Cemal Arsense hesabı tekke vermeli diyor. Evet, Fatih Tekke bu sezon oldukça başarılıydı. Sezon boyunca belki de en başarılı teknik direktör olduğunu söylesek yeridir. Ancak tabii ki son haftalara gelindikçe ister istemez takımların enerjisi biraz daha artıyor değerli dinleyenlerimiz. Öte yandan
Beşiktaş'tan da söz edelim. Evet, kaçıran dinleyenlerimiz varsa, Beşiktaş Süper Lig'de cuma akşamı oynanan karşılaşmada Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0'la geçti. Jalo'nun kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçti siyah beyazlar. 22. dakikada Aslani'nin penaltıdan kaydettiği golle maçın sonucu da 22. dakikada bu golle sonuçlandı diyebiliriz. Evet, 74 puanla Galatasaray lider, Fenerbahçe 70 puanla ikinci, Trabzonspor 66 puanla üçüncü, Beşiktaş 59 puanla dördüncü sırada. Beşinci sıradaki Göztepe'nin puanı 52, altıncı sıradaki Başakşehir'in puanı 51, yedinci sıradaki Samsunspor'un puanı 48 diyelim. Evet, 8. ve 9. sıradaki Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un puanlarının 40 olduğunu belirtmeliyiz. Evet, lig biraz daha 7. sıranın 6 ve 7. sıranın üstü şeklinde devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. Biraz daha sezon içinde daha güçlü ekonomiler, daha güçlü oturmuş takımların ilk 7'de olduğunu belirtmekte fayda var. Yine düşme hattında olmasalar da Çaykur Rizespor, Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Kocaelispor bu sezonun yine düşme hattında bulunmayan, kritik skorlarına imza atan takımları değerli dinleyenlerimiz. Özellikle Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Kocaelispor'un zirveden de puanlar kazandığını belirtmekte fayda var diyelim ve evet, bir programın daha sonuna geldik. Ayrıca evet, Fenerbahçe'de de seçim çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler özellikle son 8 yıllık başarısızlığın ardından 7 Haziran Pazar günü bir kez daha kongreye gidecek. Sarı lacivertliler Fenerbahçe'de yaklaşık 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın ismi yeniden Sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırmış durumda. Sosyal medyada da, Twitter'da da oldukça paylaşımlarda bulunuyor Sarı lacivertliler. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Sporla sonlandırıyoruz. Süper Lig'de bu akşam saat 20'de oynanacak 4 karşılaşmada özellikle düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelelerle ilgili de bilgileri paylaştık. Oldukça kıyasıya rekabetin, kıyasıya heyecanın yaşanacağı bir gece olacak diyelim. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Fatma Vural, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Yine saat başlarında birlikte olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve doğu kesimlerde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 11 derece, Bilecik 8, Bursa ve Çanakkale 12, Edirne 15, İstanbul ve Kırklareli 12, Kocaeli ve Sakarya 13, Tekirdağ 12 ve Yalova 14 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar 8 derece, Aydın 18, Denizli 12, Kütahya 5, İzmir 14, Manisa 12, Muğla 13 ve Uşak 11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere.

aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 19, Burdur 13, Hatay 22, Isparta 14, Kahramanmaraş 20, Mersin 20 ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 12 derece, Ankara ve Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 12, Kayseri 18, Kırıkkale 9, Kırşehir 10, Konya ve Nevşehir 12, Niğde 15, Sivas 16 ve Yozgat 6 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 17 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 15, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 14 derece, Artvin 23, Bayburt 16, Çorum 11, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 11, Rize ve Samsun 12, Sinop 16, Tokat 11 ve Trabzon 12 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve batı kesimleriyle Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı ve Ardahan 16 derece, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 16, Iğdır 25, Kars 16, Malatya 20, Muş 17, Tunceli ve Şırnak 18 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 19 derece, Batman ve Diyarbakır 21, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 25, son olarak Siirt 20 derece olacak. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğlen batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerine kadar 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde kuzeydoğudan yer yer 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğlen kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3, Kuzey Ege'de yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 8, doğusunda öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5, Doğu Akdeniz'de 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Türk Talebe Birliği ve İstanbul Üniversitesi İşbirliği ile Fatih'teki genel merkezde düzenlenen Siyaset Okulu açılış programında konuştu. Bakan Gürlek, "Bugün geldiğimiz noktada ulusal güvenlik tehditleri, toplumsal barış, değişen dünya şartları, gelişen toplum yapısı, artan hak ve özgürlük talepleri karşısında mevcut anayasamız maalesef yetersiz kalmaktadır. Yeni bir anayasa zorunluluktur," dedi. Gürlek, "Gelecek dönemde yarının Türkiye'sini şekillendirecek meselelere ilişkin iki büyük hedefi olduklarını belirterek, "Birincisi terörden arındırılmış, güvenli ve huzurlu bir Türkiye idealidir. Terör sadece bir ülkenin canına kasteden bir tehdit değildir. Aynı zamanda demokrasiyi zayıflatan, kalkınmayı sekteye uğratan, hukuk vesayetini baskı altına almayı hedefleyen, siyasi hayatımız üzerinde kurulacak vesayetlere zemin hazırlayan çok büyük bir tehdittir," ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Osman Paşa'da düzenlenen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri buluşmasında konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Sahada attığımız kararlı adımlar neticesinde sağlanan huzur ortamı, bölge genelinde köklü bir değişimin de kapılarını aralamıştır," ifadelerine yer verdi. Ürdün ordusu Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı belirtilen çeşitli noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada hava saldırılarında hedef alınan noktaların Ürdün'e silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapılan fabrika, atölye ve depoların vurulduğu ifade edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, para aldığı kişilere Amerika vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek dolandırıldığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 88.002 personelin görev aldığını, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi. Ve son olarak spor, Türkiye İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nı 10 madalyayla tamamladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Roma'daki organizasyonda milliler 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Kadınlar para makaralı yay kategorisinde bireyselde altın madalya alan Öznür Cüre girdi. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Sakarya-Bilecik yolunun 24 ila 26. kilometrelerinde yol yapım ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Marmaris ayrımı ortaca yolunun 52 ila 53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Beypazarı-Ayaş yolunun 20 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozöyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozöyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası meteorolojinin sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da Çankırı, Niğde ve Kayseri hariç Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Bolu, Düzce, Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyon, Karahisar, Burdur, Isparta, Alanya, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında, Kuzey ve Kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusuyla Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Hakkari hariç Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 26 santigrat derece, Mersin Yenişehir'de 21, Muğla Fethiye, Antalya Alanya, Antalya Finike ve Antalya Kaş'ta 20 santigrat derece. Mersin Anamur, Muğla Bodrum, Muğla Datça'da 19, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Aydın Kuşadası'nda 18, İzmir Dikili ve Balıkesir Ayvalık'ta 17, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 16, Çanakkale ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 14, Artvin Hopa, Van Gevaş Akdamar Feneri, İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri ve Sinop'ta 13 derece. İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos'ta 12, Düzce Akçakoca, Ordu Altınordu, Giresun, Samsun Atakum Bölge, Van Tuşba Liman ve Rize'de 12 santigrat derece. İstanbul Silivri Anamendirek Feneri, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Bitlis Tatvan Liman'da 11 derece. Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 10, Kastamonu İnebolu, Bitlis Adil Cevaz Liman ve son olarak Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 9 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, pazar günü öğlendiğinden sel, su,

0: Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, rüzgar pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgar pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve doğu kesimlerde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 11 derece, Bilecik 8, Bursa ve Çanakkale 12, Edirne 15, İstanbul ve Kırklareli 12, Kocaeli ve Sakarya 13, Tekirdağ 12 ve Yalova 14 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar 8 derece, Aydın 18, Denizli 12, Kütahya 5, İzmir 14, Manisa 12, Muğla 13 ve Uşak 11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 19, Burdur 13, Hatay 22, Isparta 14, Kahramanmaraş 20, Mersin 20 ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 12 derece, Ankara ve Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 12, Kayseri 18, Kırıkkale 9, Kırşehir 10, Konya ve Nevşehir 12, Niğde 15, Sivas 16 ve Yozgat 6 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 17 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 15, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 14 derece, Artvin 23, Bayburt 16, Çorum 11, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 11, Rize ve Samsun 12, Sinop 16,

Tokat 11 ve Trabzon 12 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve batı kesimleriyle Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı ve Ardahan 16 derece, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 16, Iğdır 25, Kars 16, Malatya 20, Muş 17, Tunceli ve Şırnak 18 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 19 derece, Batman ve Diyarbakır 21, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 25, son olarak Siirt 20 derece olacak. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, sabah saatlerinde batı ve güneybatıdan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Türk Talebe Birliği ve İstanbul Üniversitesi İşbirliği ile Fatih'teki genel merkezde düzenlenen Siyaset Okulu açılış programında konuştu. Bakan Gürlek, "Bugün geldiğimiz noktada ulusal güvenlik tehditleri, toplumsal barış, değişen dünya şartları, gelişen toplum yapısı, artan hak ve özgürlük talepleri karşısında mevcut anayasamız maalesef yetersiz kalmaktadır. Yeni bir anayasa zorunluluktur," dedi. Gürlek, "Gelecek dönemde yarının Türkiye'sini şekillendirecek meselelere ilişkin iki büyük hedefi olduklarını belirterek, birincisi terörden arındırılmış, güvenli ve huzurlu bir Türkiye idealidir. Terör sadece bir ülkenin canına kasteden bir tehdit değildir. Aynı zamanda demokrasiyi zayıflatan, kalkınmayı sekteye uğratan, hukuk vesayetini baskı altına almayı hedefleyen, siyasi hayatımız üzerinde kurulacak vesayetlere zemin hazırlayan çok büyük bir tehdittir," ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Osman Paşa'da düzenlenen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri buluşmasında konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Sahada attığımız kararlı adımlar neticesinde sağlanan huzur ortamı, bölge genelinde köklü bir değişimin de kapılarını aralamıştır," ifadelerine yer verdi. Ürdün ordusu Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı belirtilen çeşitli noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada hava saldırılarında hedef alınan noktaların Ürdün'e silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapılan fabrika, atölye ve depoların vurulduğu ifade edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, para aldığı kişilere Amerika vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek dolandırıldığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 88.002 personelin görev aldığını, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi. Ve son olarak spor, Türkiye İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nı 10 madalyayla tamamladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Roma'daki organizasyonda milliler 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Kadınlar para makaralı yay kategorisinde bireyselde altın madalya alan Öznür Cüre girdi. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Sakarya-Bilecik yolunun 24 ila 26. kilometrelerinde yol yapım ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Marmaris ayrımı ortaca yolunun 52 ila 53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Beypazarı-Ayaş yolunun 20 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 17 santigrat derece, Atina sağanak yağışlı 18, Belgrad parçalı bulutlu 18, Berlin sağanak yağışlı 28 derece. Helsinki karla karışık yağmurlu 4, Kiev çok bulutlu 20, Kopenhag sağanak yağışlı 13, Londra kuvvetli sağanak yağışlı 20 derece. Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Moskova parçalı bulutlu 20, Paris sağanak yağışlı 19, Priştine sağanak yağışlı 15 derece. Roma parçalı bulutlu 20, Saraybosna sağanak yağışlı 15, Sofya hafif yağmurlu 11, Tiran çok bulutlu 21, Varşova parçalı bulutlu 22, Viyana parçalı bulutlu 24, Zürih çok bulutlu 23 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 26, Aşgabat parçalı bulutlu 25, Astana parçalı bulutlu 18, Astana parçalı bulutlu 18, Bağdat az bulutlu ve açık 38, Bakü çok bulutlu 17 derece. Bişkek sağanak yağışlı 18, Duşan'da gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kerkük az bulutlu 32, Kuveyt az bulutlu 31, Medine az bulutlu ve açık 39, Mekke az bulutlu ve açık 41, Riyad az bulutlu ve açık 39 derece. Tahran ve Şam parçalı bulutlu 29, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tokyo sağanak yağışlı 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Melbourne sağanak yağışlı 18, Montreal çok bulutlu 10, New York sağanak yağışlı 13, Sydney çok bulutlu 23, Kahire parçalı bulutlu 27, Washington sağanak yağışlı 15 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga çok bulutlu 15 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 25, Gümülcine sağanak yağışlı 15, Kırcaali sağanak yağışlı 11 derece. Köln sağanak yağışlı 21, Komrat çok bulutlu 14, Kösence sağanak yağışlı 14, Münih parçalı bulutlu 25 derece. Podgorica parçalı bulutlu 20, Selanik sağanak yağışlı 16, Şumlu sağanak yağışlı 13, Taraklia çok bulutlu 15, Valkaneş parçalı bulutlu 15, Zenitsa parçalı bulutlu 19, Gazmaus'a gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kayseri Melikgazi Erciyes 111 kilogram, Adana Pozantı Akçatekir 97, Isparta Davraz 60, Kocaeli Kartepe 57 kilogram. Antalya Gündoğmuş 56, Diyarbakır Lice 47, Siirt Pervari Sarı Yaprak 44, Mersin Çamlıyayla 43 kilogram, Şırnak Beytüşşebap 37, Konya Hüyük 34, Burdur Bucak Karacaören 33, Amasya Taşova Boraboy 32 kilogram, Aksaray Hasandağ 31, Adıyaman Gölbaşı 30, Yozgat Boğazlayan Ovakent 30, Batman Sason 29, Niğde Çiftlik, Muş Merkez, Bitlis Mutki 28 kilogram, Nevşehir Merkez 26, Çanakkale Bayramiç Karaköy 25, Giresun Dereli Kümbet 25, Kütahya Domaniç Kocayayla, Kırşehir Göllü 24 kilogram, Sivas İmranlı Kuzköy 22, Bingöl Solhan 21, Şanlıurfa Siverek Yeniceli, Afyon Karahisar Sultandağ Yakasenek, Eskişehir Sivrihisar, Van Çatak 19 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı kuruldu.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgar pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgar pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve doğu kesimlerde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 11 derece, Bilecik 8, Bursa ve Çanakkale 12, Edirne 15, İstanbul ve Kırklareli 12, Kocaeli ve Sakarya 13, Tekirdağ 12 ve Yalova 14 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar 8 derece, Aydın 18, Denizli 12, Kütahya 5, İzmir 14, Manisa 12, Muğla 13 ve Uşak 11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 19, Burdur 13, Hatay 22, Isparta 14, Kahramanmaraş 20, Mersin 20 ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 12 derece, Ankara ve Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 12, Kayseri 18, Kırıkkale 9, Kırşehir 10, Konya ve Nevşehir 12, Niğde 15, Sivas 16 ve Yozgat 6 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 17 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 15, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 14 derece, Artvin 23, Bayburt 16, Çorum 11, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 11, Rize ve Samsun 12, Sinop 16, Tokat 11 ve Trabzon 12 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve batı kesimleriyle Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı ve Ardahan 16 derece, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 16, Iğdır 25, Kars 16, Malatya 20, Muş 17, Tunceli ve Şırnak 18 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 19 derece, Batman ve Diyarbakır 21, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 25, son olarak Siirt 20 derece olacak. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca yağmurlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısı güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca yağmurlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu, zamanla batısı parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Sabah 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Doğusu zamanla çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın N Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Zeydi'yi başkanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınma yolu projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduklarını da ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin Çeşmeli Kız Kalesi Otoyolu'nun bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Otoyolun en hızlı bitirilen yol olacağını söyledi. Özellikle turizm faaliyetlerinin arttığı yaz aylarında mevcut devlet yollarındaki transit trafiğin büyük bölümünü alarak yollardaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltacağız diyen Uraloğlu, D400 Akdeniz Sahil Yolu ve D715 Konya-Mersin devlet yollarının transit trafiğini şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağı ile birleştirerek kesintisiz trafik akışı sağlayacaklarını ifade etti. Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün yapılması planlanan 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Budo'nun internet sitesindeki duyuruya göre İstanbul-Kabataş-Bursa-Mudanya seferleri gerçekleştirilemeyecek. Aynı nedenle saat 9.30'daki Bursa-Mudanya-Armutlu-İhlas'la saat 10'daki Armutlu-İhlas-İstanbul-Kabataş seferleri de yapılamayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim diyen Trump, İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü. Trump paylaşımında, "Bunlar göz önüne alındığında bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum" ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor, Eczacıbaşı Dynavit Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Turuncu beyazlı takım finalde bir diğer Türk ekibi Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Türkiye İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nı 10 madalyayla tamamladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Roma'daki organizasyonda milliler 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Kadınlar para makaralı yay kategorisinde bireyselde altın madalya alan Öznür Cüre girdi. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Sakarya-Bilecik yolunun 24 ila 26. kilometrelerinde yol yapım ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Marmaris ayrımı ortaca yolunun 52 ila 53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Beypazarı-Ayaş yolunun 20 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozöyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozöyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da Çankırı, Niğde ve Kayseri hariç Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güney Doğu Anadolu'yla Bolu, Düzce, Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyon, Karahisar, Burdur, Isparta, Alanya, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında, Kuzey ve Kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusuyla Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Hakkari hariç Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkülere Gönül Verenler programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Türkülerimiz Anadolu insanının geçmişi, geleneği, göreneği ve başından geçen olaylar hakkında bize bilgi verir. Bu yönüyle türkülerimiz sosyal ve tarihsel önem de taşır. Olaylar sonucu yakılan bir türkü, dilden dile, ustadan çırağa, babadan oğula aktarılarak toplumun düşünce ve duygu süzgecinden geçip kültürü geleceğe aktarmada en önemli köprülerden biri olur. Türkülerin ilk zamanlar söyleyeni bellidir. Zamanla askerlik, göç, gurbete çıkma gibi toplumsal olaylar neticesinde türkülerin esas sahipleri kaybolmuş ve topluma mal olmuştur. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda 2 Nisan 2019 tarihinde aramızdan ayrılan TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Meliha Güneş'in hayatından kesitler paylaşıp seslendirdiği türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Yürüye Keskin'den alıp Muş'tan repertuara kazandırdığı bir türküyle başlıyoruz. Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahallede ölüm yok, bu ne şivandır? Şu Yemen elleri ne de yamandır.

Meliha Güneş 1966 yılında Muş'un Varto ilçesine bağlı Armutkaşı köyünde doğdu. İhsan Öztürk, Mehmet Özbek, Yaşar Aydaş, Hikmet Taşan ve Mustafa Özgül'den dersler alan Meliha Güneş, 1985 yılında TRT Gençlik Korosu'nda müziğe başladı. 1988 yılında Ankara Radyosu sanatçıları arasına katıldı. Sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden Erzincan'dan Aşık Davut Sulari'den alınan bir türkü dinliyoruz. Çoktan beri yollarını gözlerim, gönlümün ziyası dost safa geldin. Şu garip gönlümün bağ bostanı, ayva ile turunç, nar safa geldin.

Meliha Güneş, kadife, içli sesiyle söylediği türkülerle tanındı. Uzun yıllar Türk halk müziğine hizmet verdi. Uzaktaki Yakınlarımız programında sunuculuk yaptı. 2018 yılında TRT'den emekli oldu. Sevgili dinleyenlerimiz, yine sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden, Sivas'tan Muhlis Akarsu'dan alınan bir türkü dinliyoruz. Sen tabipsin, saramazsın yaramı. Ben vurgunum, yaralıyım, elleme. Feleğinen bulamazsın aramı. Ben vurgunum,

TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Meliha Güneş, 2 Nisan 2019 günü Ankara'da geçirdiği bypass ameliyatının ardından 53 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sözlerimize yine müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden, sözlerimizi yine müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden Elazığ'dan bir türkü dinletiyoruz. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Ali Oğuz'la Mehmet Akar'dan repertuara kazandırdığı türkünün sözleri şu şekilde. Pencereden bir taş geldi, ben zannettim mamuş geldi. Uyan mamuş, uyan, başımıza bir iş geldi.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meliha Güneş'in TRT Solo Albümler serisinden çıkmış bir albümü vardır. Sanatçı hemen hemen her yörenin türküsünü başarılı bir şekilde icra ediyordu. Sevgili dinleyenlerimiz, 2 Nisan 2019 tarihinde aramızdan ayrılan TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Meliha Güneş'in hayatından kesitler paylaşıp seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz programımız, sanatçının sesinden dinleyeceğimiz Rumeli Selanik'ten bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Yücel Paşmakçı Fatma Çil'den repertuara kazandırmış. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız, ayarını mahşere.

sevgili dinleyenlerimiz. TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Meliha Güneş'in hayatından kesitler paylaşıp seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızda sırada sanatçının sesinden dinleyeceğimiz Denizli türküsü var. Özay Gönlüm'ün repertuara kazandırdığı Zeybek Havası'nın sözleri şu şekilde. Sobalarında kuru meşe yanıyor, yanıyor Mehmet Efem üşümüş de donuyor, boncuklu gelin ortalıkta dönüyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Meliha Güneş'in sesinden türküler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızda sırada Amasya'dan bir türkü var. Sanatçının sesinden dinleyeceğimiz bu türküyü Sabahat Akkiraz, Aşık Özlemi'den repertuara kazandırmış. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim. Gül yüzlü cananı elden aldırdım. Ecel oku değdi gülüme benim. Değme felek, değme.

Türk halk müziğine yaptığı değerli katkılarla, her yöreden seslendirdiği türkülerle, katıldığı halk müziği programlarıyla bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu Meliha Güneş. Türküleri doğru bir şekilde seslendiren TRT Ankara Radyosu halk müziği ses sanatçısı Meliha Güneş'i unutmayacağız. Onun sesi söylediği türkülerde, radyo ve televizyonlarda katıldığı programlarda ve internette yankılanmaya devam edecek. Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı veya seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda 2 Nisan 2019 tarihinde aramızdan ayrılan TRT Ankara Radyosu halk müziği ses sanatçısı Meliha Güneş'i tanıyıp seslendirdiği türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımıza Sümer Özgün'ün Musa Yenilmez'den alıp Çorum Alaca'dan repertuara kazandırdığı türküyü sanatçının sesinden dinleterek veda ediyoruz. Kayayı gırcı tuttu, dibini burcu tuttu, bizde bir yar sevmeyle köyü bir sancı tuttu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgar pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgar pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve doğu kesimlerde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak bulutlu. Bölge geneli yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve doğu kesimlerde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir

Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar 8 derece, Aydın 18, Denizli 12, Kütahya 5, İzmir 14, Manisa 12, Muğla 13 ve Uşak 11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 19, Burdur 13, Hatay 22, Isparta 14, Kahramanmaraş 20, Mersin 20 ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 12 derece, Ankara ve Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 12, Kayseri 18, Kırıkkale 9, Kırşehir 10, Konya ve Nevşehir 12, Niğde 15, Sivas 16 ve Yozgat 6 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 17 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 15, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 14 derece, Artvin 23, Bayburt 16, Çorum 11, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 11, Rize ve Samsun 12, Sinop 16, Tokat 11 ve Trabzon 12 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve batı kesimleriyle Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı ve Ardahan 16 derece, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 16, Iğdır 25, Kars 16, Malatya 20, Muş 17, Tunceli ve Şırnak 18 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 19 derece, Batman ve Diyarbakır 21, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 25, son olarak Siirt 20 derece olacak. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Mayıs Pazar günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7,

yer yer 8, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğlen batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğleden sonra 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerine kadar 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde kuzeydoğudan yer yer 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, öğlen kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3, Kuzey Ege'de yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 8, doğusunda öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5, Doğu Akdeniz'de 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın N Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Zeydi'yi başkanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınma yolu projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduklarını da ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin-Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu'nun bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Otoyolun en hızlı bitirilen yol olacağını söyledi. Özellikle turizm faaliyetlerinin arttığı yaz aylarında mevcut devlet yollarındaki transit trafiğin büyük bölümünü alarak yollardaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltacağız diyen Uraloğlu, D400 Akdeniz Sahil Yolu ve D715 Konya-Mersin devlet yollarının transit trafiğini şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağı ile birleştirerek kesintisiz trafik akışı sağlayacaklarını ifade etti. Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün yapılması planlanan 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Budo'nun internet sitesindeki duyuruya göre İstanbul-Kabataş-Bursa-Mudanya seferleri gerçekleştirilemeyecek. Aynı nedenle saat 9.30'daki Bursa-Mudanya-Armutlu-İhlas'la saat 10'daki Armutlu-İhlas-İstanbul-Kabataş seferleri de yapılamayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim diyen Trump, İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü. Trump paylaşımında, bunlar göz önüne alındığında bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor, Eczacıbaşı Dynavit, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Turuncu beyazlı takım finalde bir diğer Türk ekibi Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Türkiye İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nı 10 madalyayla tamamladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Roma'daki organizasyonda milliler 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Kadınlar para makaralı yay kategorisinde bireyselde altın madalya alan Öznür Cüre girdi. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Sakarya-Bilecik yolunun 24 ila 26. kilometrelerinde yol yapım ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Marmaris ayrımı ortaca yolunun 52 ila 53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Beypazarı-Ayaş yolunun 20 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozöyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozöyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.

0: Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güneyinde gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.

sayın dinleyiciler. Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar bu gece saatleriyle pazartesi günü akşam saatleri arasında Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olacak. Genellikle yağmur ve sağanak. 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu, inan hatırlamıyorum bile.
1: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşime evlenme teklif ettiğinde.
2: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
1: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
3: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan 3 can.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
5: Sağlıklı bebekler için el ele.
6: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız, çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, buna bağlı olarak sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin bu hayali hep birlikte gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı konusunda uzman görüşlerine kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız, Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
7: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
6: Çok teşekkür ederim. Yine sizinle bir programla buluşmak çok zevkli.
7: Teşekkür ederim. Bizim için de öyle. Benim meslek hayatımın en anlamlı dönemlerinden biri bu sizinle yaptığımız programla. Çünkü Nasrettin hocamızı analım. Bilenler bilmeyenleri öğretsin diye bize öğütlemiş. Biz de bugüne kadar devletimizin ve milletimizin sayesinde buralara geldik. Vatanımıza, milletimize ve insanlığa borcumuzu bu şekilde ödeyerek ömrümüzü tamamlarsak ne mutlu bize.
6: İnşallah sevgili hocam, benim için de çok çok önemli çünkü halk müziği programları dışında çok uzun yıllardır devam ettiğim programlardan birisi sizinle beraber program yapmak. Hem benim alanımın dışında bir konuda bilgi sahibi oluyorum. Hem kendi sağlığım hem çevremdekilerin sağlığıyla ilgili bilgiler edinmek benim için çok daha zevkli ve çok büyük kazanım diye düşünüyorum.
7: Bunu duymak çok güzel İmdancığım. Diliyor ve umuyorum ki sevgili ailelerimiz de sizinle aynı duyguları, düşünceleri paylaşıyorlardır. Çünkü bir gün hepimiz toprak olacağız. Ama toprak olmadan önce bildiklerimizi birbirimizle aktarmak bizim için çok kıymetli.
6: Evet sevgili hocam. Geçen hafta kitap okumanın öneminden bahsettik ama anlatacaklarımız bitmediği için bu hafta da aynı konudan devam edeceğimizi söylemiştik. Onun için kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili hocam, günümüzde teknoloji çocukların hayatında her geçen gün daha fazla yer alırken kitapla kurulan bağın giderek zayıfladığını görüyoruz. Özellikle küçük yaşlarda çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak çok önemli. Kitap okumanın çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkısının büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için sizden bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Buyurun.
7: Çok teşekkür ederiz Emine Hanımcığım. Sevgili aileler, sizden en büyük ricam bu programı çok iyi dinlemeniz. Ve en başta söylediğimiz gibi, Nasrettin hocamızın dediği gibi, bilenler bilmeyenlere bu programı aktarsın lütfen. Çünkü bilgi öyle büyüyor. Ve birbirimizle paylaştığımız zaman ancak bilgi kıymet kazanmış oluyor. Yoksa bizimle beraber toprağa gitmesinin hiçbir anlamı yok. Onun için hep beraber bu programı yaparsak ve Emine Hanım'a da bu programlarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi aktarırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Çocuklarımıza emeğin kıymetini bilmeyi öğreteceğiz. Annelerine babalarına bağıran çocuklar görüyoruz. Bir anneye babaya bağırılmaz sevgili aileler. Hele sizin gibi kocaman yürekli annelere babalara. Öbür öbür taraftan bir televizyon programı seyrediyorum. Anne, baba, kardeş, herkes birbirinin, yani buna dizi diyorlar, bu dizi falan değil sevgili aileler. Bu tamamıyla kendi kirli duygularımızı ortaya açığa çıkarmak. Biz başkalarının kirli duygularını taşımak durumunda değiliz. Lütfen bu programları seyretmeyin. Diğer taraftan bizim kültürümüzde misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Hatır için çiğ tavuk yenilir diye büyük sözlerimiz var. Ve evladım, o nimet, nimet çöpe atılmaz, nimet küçük görülmez diye dini yönden vecibelerimiz var. Ve bir bakıyorsunuz bir televizyon programında, ay o yemek ne öyle? İnsanlar bir lokma ekmeğe hasretken bir sürü yemekler ortaya konuluyor. Ve karşıdaki işte kitap okuyunca insanlar başkalarının duygularını anlar diyoruz ya. Başkalarının aç olduğunu düşünmeden televizyon programlarında ağza alınmayacak yemek programları yapılıyor sevgili aileler. Ve bu yemekler beğenilmiyor. Ve böyle evladım o nimet Allah'ın gücüne gider ve hepimizin tekrar düşünmemiz lazım. Hatır için çiğ tavuk yenileri çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Beğenmesek bile teşekkür edip eline sağlık deyip ben şu anda tokum biraz az rica edeyim diyerek güzel kelimelerle karşımızdakinin gönlünü alarak o konudaki duygu ve düşüncelerimizi belirtmeyi çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor sevgili aileler. Ve ancak bu şekilde insanlığa hizmet edebiliriz, vatanımıza, milletimize değer verebiliriz ve bu değeri onlara yıllar içinde taşıyabiliriz.
6: Evet sevgili hocam, ben de bir şey eklemek istiyorum. Çocuklarımız,
7: çok seviniriz.
6: Çocuklarımız kitap okurken kitaplardaki hikayelerde geçen kahramanları örnek alabilirler. Onun için de kitap okumak, onların hem kötüleri birlikte değerlendirirler, iyi davranışları da kendilerine örnek olarak alırlar, onlara devam ederler. Tabii ki anne babanın bu anlamda çok büyük önemi var. Çocuklarla birlikte kitap okumak, kitap okuma saatleri düzenlemek, aile içinde bütün ailenin kitap okuma saati günlük 10 dakikamızı ayırabiliriz. Bu çok büyük bir zaman değil. Çocuklarımızın gerçekten kitap okumasını istiyorsak en az günde 10 dakikamızı ayırarak aile kitap okuma saati düzenleyelim. Çocuk okuma yazma öğrendikten sonra.
7: Çok önemli bir konuyu gündeme getirdiniz Emine Hanımcığım. Bu konuda yayınlar var. Diyorlar ki hem ailece okuyun ve 14 yaşına kadar çocuklarınıza mutlaka siz de kitap okuyun. Onlar okusun ama ebeveynler de okusun, anne babalar da okusun. İlave olarak çocuklarınızı okula göndermeden önce bu sosyal medya dediğimiz maalesef çocuklarımızın zihnini kirleten dikkat eksikliği, bakın son zamanlarda çok fazla dikkat eksikliği, hiperaktivite ve davranış bozuklukları bildiriliyor çocuklarımıza. Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak sosyal medya gösteriliyor ve çocuklarımıza okula gitmeden sosyal medyaya değil kitap okuyun ki okulda okul başarısı artsın diye öneriler var.
6: Evet, kesinlikle ben kendi çevremde de tavsiyelerde bulunuyorum. Bu şekilde uygulayan arkadaşlar çocukların daha fazla kitap okuduğunu, kitap okumakla birlikte daha uysallaştığını ve daha sorumluluk sahibi olduğunu söylüyorlar.
7: Çok teşekkür ederiz. Bir daha tekrarlar mısınız? Muhteşem bir bilgi oldu Emine Hanımcığım.
6: Ben çevremdeki çocuk sahibi olan arkadaşlarıma, torun sahibi olan arkadaşlarıma da tavsiyelerde bulunuyorum. Diyorum ki mutlaka çocuklarınızla birlikte kitap okuyun. Bir kitap okuma saati düzenleyin aile içinde. 10 dakikanızı ayırın ama birlikte kitap okuyun. Hatta şöyle diyorum, okuma yazma biliyorsa çocuk, okuma yazma öğrendiyse 2 dakika o okusun, 2 dakika siz okuyun. Ya da bir paragraf siz okuyun, bir paragraf o okusun ama mutlaka paylaşın birlikte. Okuyup bitirdikten sonra da kitabı değerlendirin. Özetlemesini isteyin. Bunu yapan arkadaşlarım şöyle dediler. Dediler ki hem çocuğun ifade gücü, hem konuşması düzeldi, hem ifade kelimeleri arttı, kelime dağarcığı genişlediği için, hem de çok daha uysallaştı, çok daha anlayışlı ve saygılı oldu. Çünkü kitaptaki karakterleri çocuk değerlendirmeye alıyor mutlaka, iyi ya da kötü. Onun için de çok çok önemli kitap okumak, dediğiniz gibi. Gerçekten çocuğumuzun sosyal olarak daha sağlıklı olmasını istiyorsak, aile içinde davranışlarımıza dikkat edeceğiz. Kitap okuyacaksak beraber okuyacağız. Eşlerimize saygılı davranacağız. Saygısızlık, çocuğu da anne babayı örnek alacağı için, çocuk da anne babayı örnek alacağı için, belki yani en iyi ihtimalle annesi ya da babası gibi olur ama kötü olma ihtimali çok yüksek. Onun için aile arasında eşler birbirine çocuklarının yanında ne olursa olsun saygılı davranmaları gerekiyor bence. Benim kesinlikle, bu şahsi fikrim.
7: Kesinlikle, çünkü araştırmalar da gösteriyor ki aile içinde şiddeti öğrenen çocuklarımız şiddetin doğal olduğunu kanıksayarak
6: dışarıda da arkadaşlarına şiddet uyguluyor.
7: Bir de yani hep kitap en iyi arkadaş diyoruz ya, benim çok beğendiğim bir program izlemiştim. Bir genç hanım, çok fazla kitabı okunan bir genç hanım. Bu hanım bir işçi ailenin çocuğu ve ekonomik durumları çok kısıtlı. Ancak baba her akşam eve geldiğinde elektrikleri söndürüyor yemekten sonra ve portakalı soyuyor. Portakal kabuğunun ortasına bir mum yakıyor ve çocuklarına masal anlatmaya başlıyor. Ve bu sırada mumun erimesiyle beraber, portakal kabuğundan çıkan hoş kokuyla beraber çocuklar adeta mest oluyorlar ve hem bu koku hem babasının anlattığı güzel masallardan o kadar etkileniyorlar ki sonra bu güzel genç hanım yazar oluyor ve şu anda en çok okunan yazarlardan biri olarak tanınıyor ülkemizde. Ve ben böyle aileler, sizsiniz sevgili aileler, öyle kocaman yürekli güzel insanlar, ben yarım asırdan fazladır sizinle çalışmaktan gurur duyuyorum ve vatanıma, milletime hizmet etmek bana atalarıma duyduğum minneti ifade etmenin bir yolu olduğu için ve halka hizmetin hakka hizmet olduğu konusunda beni çok mutlu ettiği için hepinize çok minnettarım. Yani diyoruz ya, her yeni doğan Tanrı'nın dünyadan yeni bir umududur. Hepimiz her çocuğumuza Tanrı'nın dünyadan bir umudu olarak bakıp onlara hizmet etmek, onları onurlu, ahlaklı bir hayata hazırlamakla yükümlüyüz. Ve hiçbirimizin ben bu işten sorumlu değilim deme lüksümüz yok. Onlara layık olmak için hepimizin çok çalışmamız lazım.
6: Sevgili hocam, özellikle ben bu konuda biraz önce değindiğiniz gibi gerçekten çok köylü çocukların işte yatılı okullara giderek çok daha başarılı olduklarından bahsettiniz. O yatılı okula giden çocuklardan birisi de benim.
7: Emine Hanım, ne kadar mutlu ettiniz?
6: Ben 11 yaşını doldurmadan yatılı okula gittim. Parasız yatılı. Ve biz gittiğimiz zaman bütün sorumluluğumuz bize aitti. Dolabımızın düzenli olması, yatağımızın düzenli olması, kendi kişisel bakımlarımız, her şeyimiz, her türlü sorumluluğumuz bize aitti. Sadece öğretmenlerimiz kontrol ediyordu. Yanlış yapıyorsak bizi uyarıyordu, doğrusunu gösteriyordu. Ama biz çocuk olarak 11 yaşın daha 12 yaşına girmeden bu sorumluluğun altına girdik. Tabii ki kolay mıydı? Zordu. Ama bu bizi hayata hazırladı. Her açıdan hayata hazırladı.
7: Kocaman yürekli bir insan oldunuz Emine Hanım. Size minnettarız.
6: Çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada hem yatılı okulların şöyle güzel bir özelliği de var. Bizim öğretmenlerimiz bize aynen sizin bahsettiğiniz gibi bir Türkçe öğretmenimiz vardı, kulakları çınlasın. Bize kitap okurdu ve kitabın devamını, kitap okuma saatimiz vardı yurtta. Dersler bittikten sonra bizim çalışma saati, etüt saati olan bir her gün etüt saatlerimiz vardı. Yemekten sonra, yemekten önce iki bölüm halinde etüt saatimiz vardı ve yatma saatimiz de saat 10'du. Saat 10'da bütün ışıklar kapatılırdı. Saat 9'da bizim etütümüz biterdi. Bir saatlik hazırlık, uykuya hazırlık süreci vardı. O sürede de öğretmenimiz bizi toplar, yarım saatlik bir okuma saati düzenlerdi etütte. Kalmak isteyen kalsın, işte bugün şu kitabı okuyacağız diye anons yapardı etüt bitmeden önce. Kalmak isteyenler de kalırdı. Orada kitap okurdu bize. Sırayla biz işte beşer dakika okurduk. Ya da iki dakika, ne kadar okumak isteyen varsa. Okurduk ve birlikte o kitabı bittikten sonra değerlendirme yapardık. Sonrasında ben şunu gördüm. Öğretmenimiz bir süre sonra tiyatro kitapları getirdi bize. Tiyatro kitaplarını tiyatral olarak okudu. Biz de onunla birlikte okuduk. Yıl sonunda dedi ki artık siz tiyatro konusunda bilgilendiniz. Sizden kısa kısa piyesler istiyorum dedi. Yani bize birçok piyes okudu. Tiyatro kitapları okudu. Arkasından bize dedi ki herkes bir konuda kısa tiyatro oyunu yazsın. Ve içimizden bazı arkadaşlar gerçekten çok yetenekli bir şekilde, sergilenecek şekilde tiyatro metinleri yazdılar. Ve biz öğrenciler olarak o metinlere göre tiyatro oyunu çıkardık arkadaşlarımıza. Ve bu çalışmaları lise bitinceye kadar devam ettiren arkadaşlarımız da vardı. Ama bir kısmı da tabii tiyatro kulübünden çıktılar, başka şeylerle ilgilendiler. Ama tiyatro kulübünde olan arkadaşlarımız hem derslerde çok başarılılardı, hem de eğlence kısmında, diğer arkadaşlarını eğlendirme kısmında da çok büyük rolleri vardı. Ben şimdi düşünüyorum, yani birçok konuda çok imkansızlıklar içinde geçirdiğimiz zamanlar oldu ama toplum içinde ne kadar küçük şeylerden mutlu olabilmeyi aslında yatılı okulda öğrendik.
7: Çok önemli.
6: Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilmeyi ve herkese eşit davranmayı, saygılı davranmayı aslında orada öğrendik. Toplu yaşamak birçok kişiyi eğitir. Hani derler ya toplumda, askere gitmeden işte kız verilmez. Niye? Çünkü toplumdaki nasıl davranması gerektiğini, toplum içinde saygıyı, sevgiyi, özveriyi ve yardımlaşmayı topluluk içinde öğreniyor insanlar.
7: Evet.
6: Sabretmeyi.
7: Adalet duygusu gelişiyor. Demin söylediğiniz en önemli cümlelerden bir tanesi. Ve adalet çok kıymetli bir duygu. Bizim yüzyıllar önce yaşayan bir filozof, Fon dünyada bilinen en uzun duvar yazısıymış. İnsanlar arasında adil olun çünkü adalet dostluk ve barış getirir diye. Şu anda dünyamızın sıkıntısı da o zaten sevgili aileler. Dostluğa ve barışa çok ihtiyacımız var ve bugünler gene kardeşlik haftası olarak kutladığımız günler olması nedeniyle çok değerli. Ve Emine Hanım'ın söylediği şey çok kıymetli. Okulda öğretmenlerin onlara rehberliği sayesinde kocaman güzel yürekleriyle ne kadar güzel şeyler kazandırdığı, belki de Emine Hanım'ın meslek seçiminde eminim ki Türkçe öğretmeninin kitap okuma sevgisiyle kütüphaneciliği seçti. Ve sonunda sadece kütüphanecilikle yetinmedi. Size hem Türk Halk Müziği hem sağlık programları konusunda ulaşabilmek için kendine yeni yollar açmasını sağladı. O 11 yaşından itibaren o küçücük ama kocaman yüreğiyle yapmış olduğu eğitim sayesinde. O nedenle öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Hep diyor ya, bana bir kelime öğreteni kölesi olurum. Öbür taraftan Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz sevgili aileler, Kur'an-ı Kerim'in peygamberimize indirilişi oku emriyle başlıyor. Okumak çok kıymetli ve okutanlara saygı çok kıymetli. Onun için çocuklarımıza okumanın değerini ve aynı zamanda okutanlara saygılı olmayı, daha anne karnından belki de ondan önce kendi içimize sindirerek öğretmemiz lazım. Emeğe saygı. Bizim ülkemizde, bizim milletimizde emeğe saygı çok önemlidir. Eskiden bizim çalışanlarımıza bir ismi yokmuş. Ama Atatürk onlara işçi demiş. Neden işçi demiş? Çünkü iş ürettikleri için. Yani liderlerin, dünya liderlerinin, Atatürk niye dünya lideri? Çünkü emeğin kıymetini biliyor. Çünkü özgürlüğün kıymetini biliyor. Ve insanlara onurlu, ahlaklı hayat yaşatmanın ne demek olduğunu bize atalarımız mallarıyla ve canlarıyla ödeyerek öğretmişler sevgili aileler. İnsanlar görmedikleri şeyin kıymetini bilmiyorlar. Tıpkı sağlık gibi, tıpkı özgürlük gibi, tıpkı emek gibi, tıpkı zaman gibi. Ama ne zaman oluyor? Bir don vurdu geçen sene, biliyorsunuz, meyvesiz kaldık. Ya da meyve fiyatları, hani kurtulanlara ulaşmak için çok büyük rakamlar ödenmesi gerekti. Ama ödeyebilen aileler vardı, ödeyemeyen aileler vardı. O zaman işçinin kıymetini bilmek çok anlam kazanıyor. Ne demiş Büyük Atatürk gene? Köylü milletin efendisidir demiş. Neden? Çünkü son kuruşuna kadar vatanına, milletine canıyla malıyla hizmet edip vergisini son kuruşuna kadar ödediği, gerektiğinde ölen hayvanın yerine kendini toprağa sürmek için kullandığı için çok kıymetli. Gene doğaya sahip çıkması açısından bizim ozanımız Aşık Veysel ne demiş? Ben öldükten sonra mezarım belli olmasın, üzerine çiçek dikin, gelsin hayvanlar otlasın, etinden sütünden çocuklar yararlansın, çiçeklere arılar konsun, bal yapsın, çocuklara bal olsun diye. Yani öyle kocaman yürekli bir milletiz ki sadece hayatımızda değil, öldükten sonra da çocuklarımıza hizmet etmeye gönüllüyüz. Tıpkı sizin gibi kocaman yürekli güzel aileler gibi. Ben kendisi yemeden çocuğuna yediren aileler biliyorum. Kendisi aç bir ilaç dolaşıp, çıplak dolaşıp çocuğunu sarıp sarmalayan aileler biliyorum. Ben Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesinden emekli oldum sevgili aileler. Orada aileler çocuklarının yanında bulunabilmek için gecelerine gündüzlerine katarak, kar kış demeden, yatacak yerleri olmadan bahçenin bir köşesine kıvrılarak çocuklarını beklediler. O nedenle bu ailelere elleri öpülesi, siz kıymetli ailelerimizin çocuklarına yaşanabilir bir dünya bırakmak için onlara emeğin de kendilerine emek veren öğretmenlerinin, çiftçilerinin, doktorlarının, hemşirelerinin, ebelerinin, Emine Hanım gibi kocaman yürekli sağlık hizmeti için çabalayan, program yapan değerli program yapımcıları kıymetlerini bilip, onlar için kitap yazan insanların kıymetini bilip, onlarla çocuklarımızı tanıtmak ve çocuklarımıza ülkemizin zenginliklerini, devletimizin zenginliklerini yaşatmak hepimizin hakka hizmet konusunda en büyük sorumluluğumuz.
6: Sevgili hocam, şöyle bir durum var. Yani en çok konuşmamız gereken aslında, şimdi kitap okumanın ne kadar önemli olduğundan bahsettik, bahsetmeye devam ediyoruz. Günümüzde teknoloji gerçekten hepimizi etkiliyor ve kitaptan da bizleri uzaklaştırıyor. Ben şöyle düşünüyorum, ben şahsi fikrim, kitap okutamıyorsak çocuklarımıza en azından sesli kitapları dinletebiliriz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda?
7: Ben bu konunun uzmanı değilim, takdir edersiniz, ama çok iyi biliyorsunuz ki ben size bu programla hazırlamak için gerek tıbbi gerekse tıbbi olmayan çeşitli kitaplar okuyorum ki sevgili ailelerimize güncel bilgiler sunabileyim ve okuduklarımdan öğrendiğim. Birincisi, kitap okumanın, yani görerek kitap okumanın zekayı, bilgiyi çok daha fazla geliştireceği. Tabii görme ve işitme ile ilgili desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızın ve ailelerimizin bu konularda destek alması ve kayıtlardan dinliyor olması onları geliştirecektir. Ancak eğer çocuğumuzun görme, işitme ve okuma ile ilgili herhangi bir engeli yoksa, mutlaka kendisinin okuması hem gençler hem yaşlar için önerilen, çocuklar için önerilenler arasında. Bir diğeri, yapay zeka sorunu var sevgili aileler. Şimdi ben çok sevdiğim bir aile dostumuzun bir sağlık sorunu oldu. Ben de sevgim ve saygım nedeniyle onun sağlık sorunuyla ilgilenirken bana dedi ki, ben işte söyledi, doktorum şöyle şöyle dedi, şunları şunları yaptım. Bir de yapay zekaya sordum dedi. Ve yapay zekadan gelen bilgileri bana aktardı. Ben bu hanımefendiye çok saygı duymuş oldum nedeniyle, daha önceki ilişkimiz nedeniyle. Konuşmak istemedim ve izin isteyip telefonu kapattım ve ağlamaya başladım sevgili aileler. Çünkü ne yazık ki çeşitli gruplarda ben yapay zekaya sordum. Mesela bir başka grupta şöyle bir şey olmuştu. Bizim bir hastamız var. bize soruyor. Bizim bir hastamız var. Hastamız şu anda yoğun bakımda yatıyor. Yoğun bakımda şu şu şu tedaviler uygulanıyor. Biz hastamızla ilgili bilgi için yapay zekaya sorduk ve bu tedavinin uygun olmadığını bildirdi dedi. Siz ne düşünüyorsunuz diye tıbbi gruba sordu. Takdir edersiniz ki hiç kimse buna cevap vermedi. Çünkü birincisi hasta görülür sevgili aileler. Doktorların işi hastayı görmektir. Hastayı dinlemektir. Eğer hasta konuşamayacak haldeyse, bebeklik çağında olduğu gibi, hamile hanımlarda olduğu gibi veya çok ağır hastalarda koma halinde bilinç kaybının olduğu durumlarda olduğu gibi yakınlarından bilgi alınır. Yani hastadan bilgi edinilir. Bir diğeri bunlar edinildikten sonra yani hastanın geçmişiyle ilgili ve o günle ilgili bilgi edindikten sonra hasta muayene edilir. Hasta muayene edildikten sonra hasta tedaviye başlanır. Bu tedavide biz tek başına yeterli olabiliriz. Olmadığımızı hissettiğimiz durumlarda ekibi toplarız. Bu konuda ilgili olan arkadaşlarımızı toplarız. Ve büyük bir ekip kurarak o ekibin ortak kararıyla tedaviye devam edilir. Yani bu bir WhatsApp grubunda, yani bir sosyal medya grubunda, bir yapay zekaya sorularak yapılacak bir şey değildir. Ve demin söylediğim gibi bu ahbabımızın bana ben yapay zekaya sordum böyle böyle dedi dediğinde hüngür hüngür ağlamamın nedeni bizim gecemizi gündüzümüze katarak çoluğumuzu çocuğumuzu kendimizi görmemecesine hiçbir şekilde onlarla ailemizle iletişim kurmadan bayram seyran yeni yıl hiçbir kutlama da ailemizin yanında olmamacasına sadece hastalarımızın yanında olmak için tuttuğumuz nöbetleri düşünün sevgili aileler. Hastalarımız için hasta hasta gittiğimiz çocuğumuzu, annemizi, babamızı, kardeşimizi, ailemizi hasta yatağında bırakıp sizin ve aileleriniz ve sevdikleriniz için koşturduğumuz günlere karşılık yapay zekaya bir basit soru sorularak oradan alınan cevapla hasta hakkında karar vermek bir defa kendimize haksızlık. Neden? Hastamıza değer vermiyoruz. Bu konuda bilen kişiye güvenmiyoruz. Bir makineye güveniyoruz. İkincisi bu konuda emek veren kişilerin emeğini hep konuşuyoruz ya emeğe saygı diye. Bu konuda emek veren kişilerin emeğine saygı duymuyoruz. Yani siz şu anda mesela akşam yemeğe hazırlanıyorsunuz. Çoluk çocuğunuzu, ailenizi çok güzel bir yemek planlıyorsunuz. Hep beraber yemek hazırlıyorsunuz ailece, eşinizle. Çocuklarınız geliyorlar. Ondan sonra aile büyükleri, küçükleri geliyorlar. Ve ondan sonra geliyorlar diyorlar ki bu yemek ne biçim olmuş, tuzlu olmuş, tatlı olmuş, acı olmuş, ekşi olmuş, sulu olmuş, yağlı olmuş. Şimdi başınızdan kaynar sular dökülür. Buna benzer bir şey. Siz bütün gün koşturun koşturun. Ondan sonra size desinler ki bu yemek güzel olmamış. Beğenebilir, beğenmeyebiliriz. Ama eline sağlık. Bütün gün bizim için uğraştın anneciğim, babacığım. Sen taşıdın, sen getirdin, sen pişirdin deyip annemize, babamıza teşekkür etmek bir tarafa. Diyelim ki o yemek yandı, dibi tuttu. Dibi tutsa, o yemek zehir olsa bile hani diyoruz ya aç hatır için çiğ tavuk yenir. O yemek kömür olsa annemizin, babamızın hatırı için yememiz lazım sevgili aileler. Annemiz babamız ona zaman ayırmış, emek vermiş, kendi bütçesinden bize çalışmış, çabalamış, bize bunu pişirmiş diye. Bunun gibi bir doktor, bir hemşire, bir sağlık personeli eğer bizim için koşturuyorsa, bir öğretmen çoluğunu çocuğunu evde yapayalnız bırakıp sizin çocuğunuz için koşturuyorsa ben yapay zekaya sordum demeye hiç kimsenin hakkı yok. O zaman işte tıpkı benim kırıldığım gibi kırılıyor. Sonra dedim ki WhatsApp grubuna sordu. İşte bizim hastamız şu anda yoğun bakımda yatıyor, şu şu tedavileri alıyor ama yapay zeka bu tedavileri uygun görmedi. Birkaç gün sonra gruptan birisi hastanız nasıl oldu diye sordu. Cevabı şu oldu soran kişinin: hastamızı kaybettik, yapay zekanın dediği doğru değilmiş. O zaman sevgili aileler, yapay zeka diye bir şey yok. Bu konuda emek vermiş, gecesini gündüzüne katmış, defalarca kitapları adeta hatim etmiş. Tıbbi kitaplar için hala ben sizin için kitap okuyorum. Tıbbi kitaplar, hala tıbbi güncel dergiler okuyorum. Tıbbi olmayan kitaplar okuyorum. Neden? Size güzel bilgi vereyim diye. Sizin ve aileleriniz, sevdikleriniz sağlıklı ve mutlu olun diye. O zaman yapay zekaya değil, birbirimize güveneceğiz sevgili aileler. Yapay zeka ile birbirimizi karşılaştırmayacağız. Çünkü yapay zeka şu anda geliştirilmekte olan bir şey ve ne kadar doğru, ne kadar gerçek, özellikle sosyal medyada öyle bir şey duyuyoruz. Ben kendi ailemden biliyorum. Öyle bir şey söylüyor ki birisi, benim bildiğim olayların doğru olmadığını o sosyal medya hesaplarından öğreniyorum. Ve doğru olmayan bilgi bir anda yayılıyor sanki doğru bilgiymiş gibi. Onun için birbirimize saygılı, dürüst ve dostça davranacağız ve kardeşlik haftası dolayısıyla birbirimizin kardeşliğini pekiştireceğiz ki ülkemizi daha yüceltelim. Daha önceki programlarımızı dinleyen ailelerimiz gayet iyi biliyorlardır ki yine çok güzel bir kitaptan ben size bahsetmiştim. Ama bir kere daha bahsedelim. Bizim uluslararası bir savaşta Türk askerleri esir düşüyor. Ve başka askerler, başka ülkelerin askerleri de esir düşüyor. Ama öbür ülkelerin askerlerinden, esir düşenlerden kayıplar olduğu halde, can kaybı olduğu halde bizim askerlerimizden, Türk askerlerinden hiçbir kayıp olmuyor. Buraya çok tekrar vurgulamak istiyorum sevgili aileler. Ve bu konudaki çalışmalar şu anda Amerika'da ders olarak harp okulunda öğretiliyormuş. O nedenle sizden çok istirham ediyorum bunu çok iyi dinlemenizi. Ve konu komşunuzla, eş dost ahbabınızla paylaşmanızı. Neden Türk askerleri ölmedi diye araştırma yapılmış. Neden ölmemiş biliyor musunuz? Birincisi birbirlerine sahip çıkmışlar. Yani kardeşlik haftasında belki de öğrenmemiz gereken kendi geleneklerimize sahip çıkmak. Birbirimize sahip çıkmak bizim değil midir geleneğimizde? Komşum açsa ben uyuyamam diye. Komşumuzu mutlaka doyurmamız lazım. Ay bizim evde bir şey pişti, mutlaka komşuya kokusu gitmiştir. Al evladım bir tabak da komşuya götür. Biz bunu çok sık yaptık ve hala yapıyoruz. O zaman çocuklarımıza da bunu öğreteceğiz. Bizim boğazımızdan geçmeyecek komşumuzdan ikram etmediğimiz şey. Diğer taraftan demek ki Türk askerlerinin sapasağlam dönmesindeki en önemli şey birbirlerine sahip çıkmaları. Ve çok güzel bir şey olarak komutanları kendisi ceza almış ama askerleri ve kendisinden daha küçük rütbede olanları korusun diye hiçbir zaman onların aleyhinde kendilerini tutan orduya karşı sır vermemiş. Cezayı kendisi çekmiş, çok büyük cezalar çekmiş ama asla kendi ordusuna söz getirmemiş. Bir diğeri birbirlerine çok iyi bakmışlar. Birisi hasta olduğunda adeta bebek gibi baktılar ona diye tarif ediyorlar. Bitlerini, uyuzlarını çok iyi temizlemişler birbirlerinin. Birbirlerinin beden temizliğine çok özel göstermişler ve diyordu ki kitabın sonunda çocukluktan itibaren ve hatta doğumdan itibaren kardeşlik duygusu, vatan millet aşkı, aile sevgisi, daha anne bebeğini emzirirken çocuğunu anlattığı için çocuklar böyle büyük insanlar olup birbirlerini koruyup kolladıkları için sapasağlam ailelerine döndü bu kişiler diyor. O nedenle demek ki sevgili aileler, daha anne karnındayken, doğduktan sonra bebeğimizi emzirirken bebeğimize aile sevgisini, kardeşliğin, ne kadar millet sevgisinin, insan sevgisinin çok kutsal olduğunu, halka hizmetin hakka hizmet olduğunu öğreteceğiz ki onlar da tıpkı ataları gibi kocaman güzel yürekli insanlar olarak, onurlu ahlaklı olarak çalışsınlar. Gene bir diğeri, çok hasta olanları bırakın diye çok ısrar etmişler, yanınıza götüremezsiniz diye. Onlar da çok büyük zulüm görmüşler. Hayır, biz bırakmayız arkadaşımızı diye. Yani kardeşlik haftasında özellikle vurguluyorum ki bunu, biz arkadaşımızı bırakmayız diye kendileri ceza görmüş, çok büyük zulüm görmüşler karşı taraftan. Ve hatta o kadar büyük zulüm görmüşler ki başka bir ordudan biri gelip yardım etmiş ki beraber taşısınlar hasta arkadaşlarını diye, ama ölüme terk etmemiş sevgili aileler. Tıpkı bizim sizin çocuklarınızı, sizin sevdiklerinizi, sizin ailelerinizi korumak için kendi canımızdan, kendi çocuklarımızdan, kendi ailelerimizi ve hatta sevgili atalarımızın kendi mallarından, canlarından vazgeçerek bu ülkeyi bize pırıl pırıl bıraktıkları gibi, o savaşta da esir düşen sevgili büyüklerimiz o şekilde ülkemize sapasağlam, onurlu ve ahlaklı bir şekilde dönmüşler ve şu anda onların kahramanlıkları Amerikan Harp Okulu'nda ders olarak öğretiliyor ki siz de böyle olun, gittiğinizde siz de Türk askerleri gibi davranın diye.
6: Sevgili hocam, programımız çok uzun, bizim anlatacaklarımız da bitmediğine göre önümüzdeki hafta aynı konudan devam edelim, ne dersiniz?
7: Çok güzel olur Emine Hanımcığım. Zaten kitap haftası, kardeşlik haftası birbirini çok takip eden haftalar. Hem kitap haftamız hem kardeşlik haftamız sevgili çocuklarımıza ve kıymetli ailelerine ve siz kıymetli ekibimize kutlu ve mutlu olsun.
6: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızda çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir konu olan kitap okuma alışkanlığını ele aldık. Kıymetli bilgileri için çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak'a teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki bir çocuğa verilen en değerli hediyelerden biri kitaptır. Bir diğeri ise onunla geçirilen kaliteli zamandır.
7: Bunu duymak çok güzel İmdancığım. Çocuklarımızın pırıl pırıl insanın hayatında sağlık çok kıymetli, çok büyük bir hazine. Ve bu hazinenin çok önemli bir kısmı beynimiz. Beynimiz o kadar kıymetli bir organımız ki sevgili ailelerimiz. Kafatası denilen büyük bir kasanın içine gizlenmiş ve orada korumaya alınmış. Bir diğer çok kıymetli organımız kalplerimiz. Kocaman, sizin gibi kocaman sevgi, saygı, dostluk dolu güzel yürekleri olan sevgili ailelerimizin yürekleri de göğüs kafesi dediğimiz muhteşem bir ikinci kasanın içinde saklanıyor. Ben size ve kıymetli ailelerinize sağlık, mutluluk ve bolluk, bereket, dostluk, sevgi, saygı, kardeşlik dolu çok güzel bir ömür diliyorum. Ve çocuklarımıza halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğu bilinciyle yaşayacakları tertemiz pırıl pırıl bir dünya bırakmayı umuyorum.
6: Çok teşekkür ederim sevgili hocam.
7: Biz de size çok teşekkür ederiz. Tüm çalışan arkadaşlarınıza, bizim sesimiz nefesimiz olduğunuz için de kurumunuza ve bakanlığınıza ve hiç kuşkusuz ki bizi bugünlere taşıyan sevgili atalarımıza minnettarız.
6: Çok sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızda çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir konu olan kitap okuma alışkanlığını ele aldık. Kıymetli bilgileri için çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak'a teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki bir çocuğa verilen en değerli hediyelerden biri kitaptır. Bir diğeri ise onunla geçirilen kaliteli zamandır. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmek dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Masada Gülçin Çağlar, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.
5: Sağlıklı Bebekler İçin El Ele.
8: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
6: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde

Esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar, pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar, pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve doğu kesimlerde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 11 derece, Bilecik 8, Bursa ve Çanakkale 12, Edirne 15, İstanbul ve Kırklareli 12, Kocaeli ve Sakarya 13, Tekirdağ 12 ve Yalova 14 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar 8 derece, Aydın 18, Denizli 12, Kütahya 5, İzmir 14, Manisa 12, Muğla 13 ve Uşak 11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 19, Burdur 13, Hatay 22, Isparta 14, Kahramanmaraş 20, Mersin 20 ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 12 derece, Ankara ve Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 12, Kayseri 18, Kırıkkale 9, Kırşehir 10, Konya ve Nevşehir 12, Niğde 15, Sivas 16 ve Yozgat 6 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 17 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 15, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 14 derece, Artvin 23, Bayburt 16, Çorum 11, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 11, Rize ve Samsun 12, Sinop 16, Tokat 11 ve Trabzon 12 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve batı kesimleriyle Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı ve Ardahan 16 derece, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum

Erzurum 14, Hakkari 16, Iğdır 25, Kars 16, Malatya 20, Muş 17, Tunceli ve Şırnak 18 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 19 derece, Batman ve Diyarbakır 21, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 25, son olarak Siirt 20 derece olacak. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, sabah saatlerinde batı ve güneybatıdan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Aselsan 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonlarıyla geleceğin milli teknolojilerini SAHA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda küresel savunma ekosistemiyle bir araya getirecek. İPART 3 programı 7. ve 9. başvuru çağrı ilanı değerlendirmelerini sonuçlandırdıklarını belirterek makine parklarından et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretimine kadar çeşitli alanlarda 218 projeye toplam 2,5 milyar lira hibe desteği verilecek. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığı zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nün doluluğu kış ve bahar aylarındaki yağışlarla %82'ye ulaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Novorossiysk limanı girişinde Rus gölge filosuna ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini belirtti. Gazze şeridindeki laboratuvar ve kan bankalarında ciddi kriz yaşandığı, tıbbi tahlillerde kullanılan malzemelerin %86'sının tükendiği duyuruldu. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.610'a ulaştı. Ve son olarak spor. Kümede kalma mücadelesi veren Antalya Spor Lig'in 32. haftasında Alanya Spor'u konuk edecek. Corendon Airlines Park'ta saat 20'de başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Kritik mücadele TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: İşte yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu'nda
3: saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 26 santigrat derece, Mersin Yenişehir'de 21, Muğla Fethiye, Antalya Alanya, Antalya Finike ve Antalya Kaş'ta 20 santigrat derece. Mersin Anamur, Muğla Bodrum, Muğla Datça'da 19, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Aydın Kuşadası'nda 18, İzmir Dikili ve Balıkesir Ayvalık'ta 17, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 16, Çanakkale ve Tekirdağ Süleyman Paşa'da 14, Artvin Hopa, Van Gevaş Akdamar Feneri, İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri ve Sinop'ta 13 derece. İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos'ta 12, Düzce Akçakoca, Ordu Altınordu, Giresun, Samsun Atakum Bölge, Van Tuşba Liman ve Rize'de 12 santigrat derece. İstanbul Silivri Anamendirek Feneri, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Bitlis Tatvan Liman'da 11 derece. Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 10, Kastamonu İnebolu, Bitlis Adil Cevaz Liman ve son olarak Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 9 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Anneciğim, ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezleri ...lerimizde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve doğu kesimlerde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 11 derece, Bilecik 8, Bursa ve Çanakkale 12, Edirne 15, İstanbul ve Kırklareli 12, Kocaeli ve Sakarya 13, Tekirdağ 12 ve Yalova 14 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyılarında çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerde

Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 19, Burdur 13, Hatay 22, Isparta 14, Kahramanmaraş 20, Mersin 20 ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 12 derece, Ankara ve Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 12, Kayseri 18, Kırıkkale 9, Kırşehir 10, Konya ve Nevşehir 12, Niğde 15, Sivas 16 ve Yozgat 6 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 17 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 15, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 14 derece, Artvin 23, Bayburt 16, Çorum 11, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 11, Rize ve Samsun 12, Sinop 16, Tokat 11 ve Trabzon 12 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve batı kesimleriyle Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı ve Ardahan 16 derece, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 16, Iğdır 25, Kars 16, Malatya 20, Muş 17, Tunceli ve Şırnak 18 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 19 derece, Batman ve Diyarbakır 21, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 25, son olarak Siirt 20 derece olacak. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aselsan 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonlarıyla geleceğin milli teknolojilerini SAHA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda küresel savunma ekosistemiyle bir araya getirecek. İPART 3 programı 7. ve 9. başvuru çağrı ilanı değerlendirmelerini sonuçlandırdıklarını belirterek makine parklarından et, süt, yumurta ve kanatlı et üretimine kadar çeşitli alanlarda 218 projeye toplam 2,5 milyar lira hibe desteği verilecek. İçişleri Bakanlığı 16

Sil'de 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığı zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nün doluluğu kış ve bahar aylarındaki yağışlarla %82'ye ulaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Novorossiysk limanı girişinde Rus gölge filosuna ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini belirtti. Gazze şeridindeki laboratuvar ve kan bankalarında ciddi kriz yaşandığı, tıbbi tahlillerde kullanılan malzemelerin %86'sının tükendiği duyuruldu. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.610'a ulaştı. Ve son olarak spor. Kümede kalma mücadelesi veren Antalya Spor Lig'in 32. haftasında Alanya Spor'u konuk edecek. Corendon Airlines Park'ta saat 20'de başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Kritik mücadele TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Niksar Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-17 derece. Atina sağanak yağışlı 10-18. Belgrad parçalı bulutlu 8-18. Helsinki karla karışık yağmurlu -1-4. Kopenhag sağanak yağışlı 7-13. Londra kuvvetli sağanak yağışlı 12-20. Moskova parçalı bulutlu 8-20. Paris sağanak yağışlı 12-19. Priştina sağanak yağışlı 5-15. Roma parçalı bulutlu 10-20. Saraybosna sağanak yağışlı 2-15. Sofya hafif yağmurlu 2-11. Tiran çok bulutlu 5-21. Varşova parçalı bulutlu 7-22. Viyana parçalı bulutlu 11-24. Zürih çok bulutlu 11-23 derece. Amman az bulutlu 17-26. Aşgabat parçalı bulutlu 14-25. Nur Sultan parçalı bulutlu 6-18. Bişkek sağanak yağışlı 11-18. Dushanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22. Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 8-21. Kerkük az bulutlu 18-32. Kuveyt az bulutlu 25-31. Medine az bulutlu ve açık 24-39. Mekke az bulutlu ve açık 27-41. Riyad az bulutlu ve açık 26-39. Şam parçalı bulutlu 15-29. Tahran parçalı bulutlu 14-29. Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 10-19. Tokyo sağanak yağışlı 15-17 derece. Cezayir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Kahire parçalı bulutlu 17-27. Melbourne sağanak yağışlı 13-18. Montreal çok bulutlu 3-10. New York sağanak yağışlı 7-13. Sydney çok bulutlu 16-23. Washington sağanak yağışlı 6-15 derece. Chaturanga çok bulutlu 3-15. Frankfurt sağanak yağışlı 13-25. Gümülcine sağanak yağışlı 6-15. Kırcaali sağanak yağışlı 4-11. Köln sağanak yağışlı 13-21. Komrat çok bulutlu 2-14. Köstence sağanak yağışlı 5-14. Münih parçalı bulutlu 9-25. Podgorica parçalı bulutlu 7-20. Selanik sağanak yağışlı 5-16. Şumlu sağanak yağışlı 1-13. Taraglia ve Balkaneş parçalı bulutlu 3-15, Zenitsa parçalı bulutlu 4-19, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 16-21, Girin'e gök gürültülü sağanak yağışlı 16-19, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 11-20, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 11-21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kayseri Melikgazi Erciyes 111 kilogram, Adana Pozantı Akçatekir 97, Isparta Davraz 60, Kocaeli Kartepe 57 kilogram. Antalya Gündoğmuş 56, Diyarbakır Lice 47, Siirt Pervari Sarıyaprak 44, Mersin Çamlıyayla 43 kilogram, Şırnak Beytüşşebap 37, Konya Hüyük 34, Burdur Bucak Karacaören 33, Amasya Taşova Boraboy 32 kilogram, Aksaray Hasandağ 31, Adıyaman Gölbaşı 30, Yozgat Boğazlayan Ovakent 30, Batman Sason 29, Niğde Çiftlik, Muş Merkez, Bitlis Mutki 28 kilogram, Nevşehir Merkez 26, Çanakkale Bayramiç Karaköy 25, Giresun Dereli Kümbet 25, Kütahya Domaniç Kocayayla, Kırşehir Göllü 24 kilogram, Sivas İmranlı Kuzköy 22, Bingöl Solhan 21, Şanlıurfa Siverek Yeniceli, Afyonkarahisar Sultandağ Yakasenek, Eskişehir Sivrihisar, Van Çatak 19 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezleri ...lerimizde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyo.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
1: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen...
0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz.

rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 11 derece, Bilecik 8, Bursa ve Çanakkale 12, Edirne 15, İstanbul ve Kırklareli 12, Kocaeli ve Sakarya 13, Tekirdağ 12 ve Yalova 14 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar 8 derece, Aydın 18, Denizli 12, Kütahya 5, İzmir 14, Manisa 12, Muğla 13 ve Uşak 11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 19, Burdur 13, Hatay 22, Isparta 14, Kahramanmaraş 20, Mersin 20 ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 12 derece, Ankara ve Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 12, Kayseri 18, Kırıkkale 9, Kırşehir 10, Konya ve Nevşehir 12, Niğde 15, Sivas 16 ve Yozgat 6 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 17 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 15, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 14 derece, Artvin 23, Bayburt 16, Çorum 11, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 11, Rize ve Samsun 12, Sinop 16, Tokat 11 ve Trabzon 12 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve batı kesimleriyle Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı ve Ardahan 16 derece, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 16, Iğdır 25, Kars 16, Malatya 20, Muş 17, Tunceli ve Şırnak 18 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 19 derece, Batman ve Diyarbakır 21, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 25, son olarak Siirt 20 derece olacak. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3, sabah saatlerinde batısında 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzey ile zamanla genelinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ile akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde genelinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aselsan 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonlarıyla geleceğin milli teknolojilerini SAHA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda küresel savunma ekosistemiyle bir araya getirecek. İPART 3 programı 7. ve 9. başvuru çağrı ilanı değerlendirmeliğini sonuçlandırdıklarını belirterek makine parklarından et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretimine kadar çeşitli alanlarda 218 projeye toplam 2,5 milyar lira hibe desteği verilecek. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığı zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Novorossiysk limanı girişinde Rus gölge filosuna ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini belirtti. Gazze şeridindeki laboratuvar ve kan bankalarında ciddi kriz yaşandığı, tıbbi tahlillerde kullanılan malzemelerin %86'sının tükendiği duyuruldu. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.610'a ulaştı. Ve son olarak spor. Kümede kalma mücadelesi veren Antalya Spor Lig'in 32. haftasında Alanya Spor'u konuk edecek. Corendon Airlines Park'ta saat 20'de başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Kritik mücadele TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Niksar Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale Çuan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güneyinde gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güneyinde gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar bu gece saatleriyle pazartesi günü akşam saatleri arasında Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar bu gece saatleriyle pazartesi günü akşam saatleri arasında Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve doğu kesimlerde kuvvetli. Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 11 derece, Bilecik 8, Bursa ve Çanakkale 12, Edirne 15, İstanbul ve Kırklareli 12, Kocaeli ve Sakarya 13, Tekirdağ 12 ve Yalova 14 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar 8 derece, Aydın 18, Denizli 12, Kütahya 5, İzmir 14, Manisa 12, Muğla 13 ve Uşak 11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 19, Burdur 13, Hatay 22, Isparta 14, Kahramanmaraş 20, Mersin 20 ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 12 derece, Ankara ve Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 12, Kayseri 18, Kırıkkale 9, rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 12 derece, Ankara ve Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 12, Kayseri 18, Kırıkkale 9, Kırşehir 10, Konya ve Nevşehir 12,

iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 17 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 15, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 14 derece, Artvin 23, Bayburt 16, Çorum 11, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 11, Rize ve Samsun 12, Sinop 16, Tokat 11 ve Trabzon 12 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve batı kesimleriyle Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı ve Ardahan 16 derece, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 16, Iğdır 25, Kars 16, Malatya 20, Muş 17, Tunceli ve Şırnak 18 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 19 derece, Batman ve Diyarbakır 21, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 25, son olarak Siirt 20 derece olacak. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3, sabah saatlerinde batısında 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzey ile zamanla genelinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ile akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde genelinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2

ila 3 yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aselsan 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonlarıyla geleceğin milli teknolojilerini SAHA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda küresel savunma ekosistemiyle bir araya getirecek. İPART 3 programı 7. ve 9. başvuru çağrı ilanı değerlendirmelerini sonuçlandırdıklarını belirterek makine parklarından et, süt, yumurta ve kanatlı et üretimine kadar çeşitli alanlarda 218 projeye toplam 2,5 milyar lira hibe desteği verilecek. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığı zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Novorossiysk limanı girişinde Rus gölge filosuna ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini belirtti. Gazze şeridindeki laboratuvar ve kan bankalarında ciddi kriz yaşandığı, tıbbi tahlillerde kullanılan malzemelerin %86'sının tükendiği duyuruldu. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.610'a ulaştı. Ve son olarak spor. Kümede kalma mücadelesi veren Antalya Spor Ligi'nin 32. haftasında Alanya Spor'u konuk edecek. Corendon Airlines Park'ta saat 20'de başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Kritik mücadele TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Niksar-Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar bu gece saatleriyle pazartesi günü akşam saatleri arasında Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar bu gece saatleriyle pazartesi günü akşam saatleri arasında Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezleri İlimizde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve doğu kesimlerde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 11 derece, Bilecik 8, Bursa ve Çanakkale 12, Edirne 15, İstanbul ve Kırklareli 12, Kocaeli ve Sakarya 13, Tekirdağ 12 ve Yalova 14 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar 8 derece, Aydın 18, Denizli 12, Kütahya 5, İzmir 14, Manisa 12, Muğla 13 ve Uşak 11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 19, Burdur 13, Hatay 22, Isparta 14, Kahramanmaraş 20, Mersin 20 ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 12 derece, Ankara ve Çankırı 11, Eskişehir 9, Karaman 12, Kayseri 18, Kırıkkale 9, Kırşehir 10, Konya ve Nevşehir 12, Niğde 15, Sivas 16 ve Yozgat 6 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Bartın 17 derece, Bolu 10, Düzce 13, Karabük 15, Kastamonu 10 ve Zonguldak 12 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı yükleri

bölgesi bulunuyor. Amasya 14 derece, Artvin 23, Bayburt 16, Çorum 11, Giresun 12, Gümüşhane 19, Ordu 11, Rize ve Samsun 12, Sinop 16, Tokat 11 ve Trabzon 12 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışı geçecek. Yağışların güney ve batı kesimleriyle Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Doğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı ve Ardahan 16 derece, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 16, Iğdır 25, Kars 16, Malatya 20, Muş 17, Tunceli ve Şırnak 18 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 19 derece, Batman ve Diyarbakır 21, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 25, son olarak Siirt 20 derece olacak. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan

4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek.
Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Türkiye'de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda her yıl çoğunluğu Siki olmak üzere 1 milyondan fazla tarihi eserin yurt dışına kaçırılmasının engellendiğini söyledi. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi, dedi. İran'da Amerikan doları serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü. İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait Huga adlı çok büyük ham petrol tankerinin Amerika'nın abluk engelini aşarak uzak doğu sularına ulaştığı duyuruldu. Amerikan basınında yer alan habere göre motorlu taşıtlar dairesi, otonom araçların sayısının hızla arttığı Kaliforniya eyaletine yönelik düzenlemeleri duyurdu. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeler uyarınca, sürücüsüz araçların hareket halindeyken kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda polis doğrudan ilgili şirkete ceza kesebilecek. Ayrıca şirketlerin polis ve diğer acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde yanıt vermeleri zorunlu olacak. Otonom araçlarının acil durum bölgelerine girmesi halinde ise şirketlere para cezası kesilecek. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'la Göztepe 1-1 berabere kaldı. La Liga'nın 34. haftasında Barcelona deplasmanda Osasuna'yı 2-1 yendi. Katalan devi maç fazlasıyla Real Madrid'le arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nikşehir-Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Nikşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuhan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler-Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
5: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere sesleniyoruz. El alem ne der? Ne der acaba? Eğer bunları dinliyorsanız, aman ne derse desin de diyebilirsiniz. Onların kalıplarında ve şekillerinde yaşamak sizi onlarla aynı çukurda kalmaya zorlayabilir. Değişmeni istemeyenlerin iki sebebi vardır. Bir, değişmenden ve gelişmenden çok korkarlar. Çünkü yeni sen onlarla olmayacaktır. Üstelik onların gelişme arzuları yoktur ve sen onları da gelişmeye zorlayacaksındır. İki, sen onlara böyle faydalısındır. Değişmeni istemezler o yüzden. El alem ne der hapishanesinden kaçmak çok zordur. Gerçekten çok zordur. Hayatı boyunca el alem ne der diye yaşayanlar yaşlandıkça da mendebirleşirler. Başkalarının mutluluğundan acayip rahatsız olurlar. El alem ne der diyenler de çok yüksek duvarlı bir hapishanenin içindedirler aslında. İnsanın hayatını mahveden belirli kalıplar içerisinde kim tarafından konulduğu da belli olmayan kurallarla kendini ifade edemeden yaşamını idame ettirmeye çalışan insanlar. Hayatı başkaları tarafından direktif verilerek kontrol edilen kişilerin özgür ve hür iradesiyle hareket eden kişilere sinir olması neticesinde ortaya çıkar aslında. Çünkü sebebi yapamadığı şeyleri yapanları görüp zoruna gitmesinden kaynaklı dedikodu ile kötü gösterme çabasına girmesidir. El alem ne der? İnsanın kendi hayatına uyguladığı bir otosansürdür. Sırf toplum tarafından kabul görebilmek için insanın kendi doğrularından, bazen hayallerinden, umutlarından vazgeçmesidir. Aslında çok gereksizdir. İnsan kendi hayatını toplumun beklentilerine göre değil de kendi doğrularına ve isteklerine göre şekillendirirse o yaşam haline gelir. İyi ya da kötü ne yaparsan yap, bunun sonucu senin yaptığına değil de el alemin dediğine bağlı olarak değişir. Elimizdeki hayatın bir tekrarının olmadığını düşünürsek, el alem ne der sözü yüzünden kaygılandığımızda 3 günlük dünyamız başımıza yıkılacaktır muhtemelen. El alem ne der derseniz eğer, ne gece dışarı çıkabilirsiniz, ne sevgili yapabilirsiniz, ne tatile gidebilirsiniz, ne saç uzatabilirsiniz, ne de fiziksel herhangi bir şekilde bedeninizde bir değişiklik yapabilirsiniz. Listeler uzayıp gider. Toplumun karakteri yüzünden hayallerinizden, zevklerinizden, her şeyden vazgeçersiniz. Aileleriniz de el alem ne der diyenin başı olabilir. Hatta o el alem onlar da olabilir. El alem duvarını yıkmayı başarmış her birey hem mutluluğu hem de sağlığı için pozitif bir adım atmış sayılır. Uzmanların yaptığı bilimsel araştırmalar negatif düşüncelerle yaşayan beynin daha çabuk yaşlandığını kanıtlamış. Hem kendi seçimlerinizle yol aldığınız bir yolda her zaman için sağlam bir şekilde ayakta durabilmenin kolaylığı ve rahatlığı var. Hem de bu dünyada başkaları için yaşamadığınızın bilincine erdiğiniz zaman gerçek mutluluğa ermiş oluyorsunuz. Sonuçta ne yapılırsa yapılsın, herkesin menfaatlerine karşılık verebilmek imkanlı olmaz. Siz de başkalarının yorumları için değil de kendi özgürlüğünüz için yaşamanın tadını almaya bakacaksınız. Yoksa sağlığınızın gün geçtikçe farkında olmadan bozulduğunu görmek zorunda kalabilirsiniz. El alemin duvarını yıkamıyorsanız altından tünel kazın. Evet, çıkan toprağı da iyi saklayın. Yani değişim için ne yaparsanız yapın, bunu insanların gözüne sokmayın. Ben yaptım, ben mükemmele doğru gidiyorum, ben şimdiye kadar en iyi versiyonuma ulaşmaya çalışıyorum demeyin. Yani değişim için okuyacağın kitapları, gideceğin kursları başkalarına göstermeyeceksin. Geliştiğinin delilleri çok hoşlarına gitmez pek çok insanın. Ve tünel tamamen hazır olmadan da asla kaçamazsın. Yani seni sınırlayan, bir yandan da mevcut olan çevrene gereksiz yere erkenden rest çekmeyeceksin. Olgunlaşacaksın, zamana bırakacaksın, kendini tamamen toparlayacaksın. Ne derlerse desinler, senin bir geleceğin var. Ölüm halinde bile 40 günde unutuluyorsunuz. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar el alem ne der filtrelerinden kurtulup kulağınızı bize daha çok verin efendim.
4: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Meteo Öğünüşü Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar bu gece saatleriyle Pazartesi günü akşam saatleri arasında Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar bu gece saatleriyle Pazartesi günü akşam saatleri arasında Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
2: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eşdeğer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezleri ...lerimizde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece.
0: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar bu gece saatleriyle Pazartesi günü akşam saatleri arasında Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar bu gece saatleriyle Pazartesi günü akşam saatleri arasında Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güneyinde gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güneyinde gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölge durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-16, Bilecik 4-7, Bursa 7-14, Edirne 6-20, İstanbul 10-16, Kırklareli 6-18, Kocaeli 9-12, Sakarya 8-11, Tekirdağ 7-17, Yalova 11-16 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 2-4, Aydın 9-20, Denizli 6-11, Kütahya 2-4, İzmir ve Manisa 8-18, Muğla 4-16, Uşak 3-5 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 11-17, Antalya 13-20, Burdur 3-9, Hatay 11-15, Isparta 3-9, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 14-19, Osmaniye 11-18 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı ve güneydoğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görülecek. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 3-10, Ankara 4-9, Çankırı 4-13, Eskişehir 3-6, Karaman 4-13, Kayseri ve Kırıkkale 5-13, Kırşehir 3-11, Konya 3-9, Nevşehir 3-10, Niğde 4-10, Sivas 5-16, Yozgat 2-11 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçecek. Bartın 9-13, Bolu 1-4, Düzce 7-10, Karabük 5-9, Kastamonu 2-9, Zonguldak 8-11 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 6-17, Artvin 11-24, Bayburt 8-16, Çorum 4-14, Giresun 10-15, Gümüşhane 9-18, Ordu 9-15, Rize 10-15, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 5-18, Trabzon 10-15 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Gümüşhane 9-18, Ordu 9-15, Rize 10-15, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 5-18, Trabzon 10-15 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Sunum yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı ve Ardahan 6-17, Bingöl 10-17, Bitlis 8-11, Elazığ 10-18, Erzincan 10-16, Erzurum 5-14, Hakkari 8-16, Iğdır 12-26, Kars 4-15, Malatya 8-16, Muş 9-14, Tunceli 10-17, Şırnak 11-16, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 12-16, Batman 11-21, Diyarbakır 10-20, Gaziantep 8-13, Kilis 10-14, Mardin 9-16, Şanlıurfa 12-19, Siirt 13-18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, zamanla kuzeybatıdan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2, batısında 1,5 ila 2,5, zamanla 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, zamanla kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, zamanla 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8, zamanla kuzeyinde ve öğle saatlerinde güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, zamanla 5 ila 7, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde ziraat mühendisi ve yazılım mühendisi iki kardeş tarafından kurulan yapay zeka destekli topraksız serada yetiştirilen beyaz çilekler iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Genel Polisi çeşitli suçlara karıştığı için motor ve şasi numaraları değiştirilip yeni bir kimlik kazandırılan Change araçları özel inceleme yöntemleriyle tespit ediyor. İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 88.002 personelin görev aldığını, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, etrafımızda pek çok sorun, savaş, sıkıntılar varken ülkemiz yine güvenli liman olup pek çok organizasyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip, dedi. Bakan Bak, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Turkish Airlines Open 2026 golf turnuvasında gazetecilere yaptığı açıklamada golfün dünyanın en fazla izlenen spor dallarından olduğunu söyledi. Türkiye açısından golfün önemli bir tanıtım aracı olduğunu belirten Bak, turnuvaya olan ilginin ve canlı yayından izlenme oranlarının oldukça yüksek olduğunu kaydetti. Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 7 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen İsrail ordusu işgal ettiği sarı hattı batıya doğru her geçen gün daha da genişleterek turuncu hat adıyla sözde yeni bir çizgi daha oluşturdu. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı Nina'nın haberine göre İsrail ordusu öğle saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Maliye, Cümeycimi, Bireyki, Kusaybe, Sureyfe, Safat Batti, Haris, Duveyr, Keftunin, Cepşit, Arap Salim, Şarkiye, Furun ve Deir Zehrani beldelerini hedef aldı. Safat Batti beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Sur kentine bağlı Maliye beldesine düzenlenen hava saldırısında ikisi Suriye, biri Mısır uyruklu 3 kişi yaşamını yitirdi. Haris beldesinde insansız hava aracıyla bir motosikletin hedef alındığı saldırıda da bir kişi öldü. Joya beldesinde bir motosiklete düzenlenen İHA saldırısında ise 2 kişi yaralandı. Ve son olarak spor. Dünya Para Challenger Masa Tenisi serisinin Podgorica ayağına katılan milli sporcular 2 gümüş 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı. Milli judocu Nisa Nurserin İstanbul'da devam eden Gençler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Niksar Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek.

0: geliyor muydunuz?
1: Kağıt para nasıl yapılır? Tarihsel süreç içerisinde parayı bulanların da Lidyalılar olup olmadığı tartışıla dursun, günümüzde dünyanın parayla döndüğü ve dünya üzerindeki birçok insanın para için yaşadığı bir gerçektir. Hayallere ulaşmak için bir araç olmaktan çıkıp amacın kendisi haline dönüşen para, antik çağda bakır veya altın gibi değerli madenlere basılmaktaydı. Ancak insanoğlu kısa süre içerisinde parayı daha da fazla kullanmaya ve şüphesiz biriktirmeye başlayınca, değerli madenlerin para için kullanılması büyük bir maliyet getirdi ve insanların aklına parayı kağıda basma fikri geldi. Günümüzde tüm dünya ülkeleri kağıt para basmakta ve basılan bu paraların orijinal olması için büyük bir emek harcanmaktadır. Paranın kağıttan imal edilmesiyle birlikte ortaya çıkan kalpazanlık mesleği, ülke ekonomilerinin kendini korumak için kağıt paraları özel yollarla üretmesine neden olmuştur. Çoğu insanın düşündüğünün aksine kağıt paralar normal kağıttan değil, özel bir pamuk ve keten karışımından üretilir. Pamuk, keten ve diğer bazı özel kimyasalın karıştırılmasıyla elde edilen para kağıdı, her insanın eline aldığında hissettiği ve bu histen büyük keyif aldığı özel bir yapıya sahiptir. Kağıt paraların üzerine basılan çeşitli figürler, ilk olarak krom kaplanan plastik plakalar üzerinde bilgisayar teknolojisiyle desteklenen lazerler tarafından son derece hassas bir şekilde işlenir. Daha sonra kağıdın basılmasını sağlayacak kalıplar haline dönüşen bu plakalar, paranın taklit edilebilmesini zorlaştıracak birçok detay barındırır. Paranın taklit edilememesi için ayrıca kağıdın üretim aşamasında da her darphanenin kendine has olarak geliştirdiği bir takım gizli tutulan işlemler vardır. Pamuk ve ketenden elde edilen kağıdın içerisine farklı renklerde sentetik parçalar konularak her paranın kendine has bir dokusu olması sağlanır. Organik pamuğun dev kazanlarda suyla işlenmesinin ardından dev bıçaklar yardımıyla pamuk oldukça küçük parçacıklar halinde kesilir. Daha sonra çeşitli sıkıştırma ve pişirme işlemlerinden sonra saf pamuk içeren bir hamur oluşturulur ve bu pamuk hamuru ketenle karıştırılır. Benzer bir takım işlemlerin ardından birbiriyle karışarak oldukça sert bir hamur haline dönüşen pamuk ve keten, üretim bandında inceltilerek para kağıdı haline getirilir. Ancak para kağıdının üretimi burada bitmez ve baskı aşamasından önce kağıdın üzerine bir takım özel boyalarla çeşitli simgeler yerleştirilir. Son olarak para kağıdının içerisine yaklaşık olarak 1 milimetre kalınlığında şeritler yerleştirilir ve hazır hale gelen para kağıdının üzerine dijital baskı makineleri tarafından ilgili figürler basılır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Işık ne kadar hızlıdır? Şu an bildiğimiz kadarıyla kainattaki en büyük hız ışık hızıdır. Işık bu hıza nasıl ulaşıyor, nasıl hızlanıyor bilinmez. Lambayı açtığınız anda ışık en büyük hızla hareketine başlıyor. Yani arabalar gibi hızlanmak için bir zamana gerek yoktur. Einstein'ın teorisine göre hiçbir cisim ışık hızını geçemez. Işık boşlukta saniyede 300 bin kilometre yol alıyor. Yani gözümüzü açıp kapatıncaya kadar ışık dünyanın etrafını 7,5 defa dolanıyor. Işığı yavaşlatmak için su ve cam gibi saydam ortamlardan geçirmek gerekir. Fakat onlar da ışığın hızını fazla değiştiremiyorlar. Işığın hızını en fazla değiştiren maddelerden bir tanesi elmastır. Işığın elmas içindeki hızı yaklaşık olarak saniyede 124 bin kilometredir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Hapşırdığımız zaman kalbimiz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarımızın bir an için durduğunu, hipopotamların insandan daha hızlı koştuğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Fırtına nedir?
3: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölge durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-16, Bilecik 4-7, Bursa 7-14, Edirne 6-20, İstanbul 10-16, Kırklareli 6-18, Kocaeli 9-12, Sakarya 8-11, Tekirdağ 7-17, Yalova 11-16 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 2-4, Aydın 9-20, Denizli 6-11, Kütahya 2-4, İzmir ve Manisa 8-18, Muğla 4-16, Uşak 3-5 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 11-17, Antalya 13-20, Burdur 3-9, Hatay 11-15, Isparta 3-9, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 14-19, Osmaniye 11-18 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı ve güneydoğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görülecek. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 3-10, Ankara 4-9, Çankırı 4-13, Eskişehir 3-6, Karaman 4-13, Kayseri ve Kırıkkale 5-13, Kırşehir 3-11, Konya 3-9, Nevşehir 3-10, Niğde 4-10, Sivas 5-16, Yozgat 2-11 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçecek. Bartın 9-13, Bolu 1-4, Düzce 7-10, Karabük 5-9, Kastamonu 2-9, Zonguldak 8-11 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 6-17, Artvin 11-24, Bayburt 8-16, Çorum 4-14, Giresun 10-15, Gümüşhane 9-18, Ordu 9-15, Rize 10-15, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 5-18, Trabzon 10-15 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı ve Ardahan 6-17, Bingöl 10-17, Bitlis 8-11, Elazığ 10-18, Erzincan 10-16, Erzurum 5-14, Hakkari 8-16, Iğdır 12-26, Kars 4-15, Malatya 8-16, Muş 9-14, Tunceli 10-17, Şırnak 11-16, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 12-16, Batman 11-21, Diyarbakır 10-20, Gaziantep 8-13, Kilis 10-14, Mardin 9-16, Şanlıurfa 12-19, Siirt 13-18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve...
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4,

artışına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8

8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Türkiye'de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda her yıl çoğunluğu Sikya olmak üzere 1 milyondan fazla tarihi eserin yurt dışına kaçırılmasının engellendiğini söyledi. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, sanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi, dedi. İran'da Amerikan doları serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü. İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait Huga adlı çok büyük ham petrol tankerinin Amerika'nın abluk engelini aşarak uzak doğu sularına ulaştığı duyuruldu. Amerikan basınında yer alan habere göre motorlu taşıtlar dairesi, otonom araçların sayısının hızla arttığı Kaliforniya eyaletine yönelik düzenlemeleri duyurdu. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeler uyarınca, sürücüsüz araçların hareket halindeyken kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda polis doğrudan ilgili şirkete ceza kesebilecek. Ayrıca şirketlerin polis ve diğer acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde yanıt vermeleri zorunlu olacak. Otonom araçlarının acil durum bölgelerine girmesi halinde ise şirketlere para cezası kesilecek. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'la Göztepe 1-1 berabere kaldı. La Liga'nın 34. haftasında Barcelona deplasmanda Osasuna'yı 2-1 yendi. Katalan devi maç fazlasıyla Real Madrid'le arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Niksar-Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı...
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve kuzey Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: gidecek bir yerinin olması ne güzel.
1: Dönecek bir evinin olması da.
0: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
1: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
0: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın.

0: tatlı bebekler için el ele.
1: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız, çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, buna bağlı olarak sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin bu hayali hep birlikte gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı konusunda uzman görüşlerine kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız, Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Yine sizinle bir programda buluşmak çok zevkli.
2: Teşekkür ederim. Bizim için de öyle. Benim meslek hayatımın en anlamlı dönemlerinden biri bu sizinle yaptığımız programla. Çünkü Nasrettin hocamızı analım, bilenler bilmeyenleri öğretsin diye bize öğütlemiş. Biz de bugüne kadar devletimizin ve milletimizin sayesinde buralara geldik. Vatanımıza, milletimize ve insanlığa borcumuzu bu şekilde ödeyerek ömrümüzü tamamlarsak ne mutlu bize.
1: İnşallah sevgili hocam, benim için de çok çok önemli çünkü halk müziği programları dışında çok uzun yıllardır devam ettiğim programlardan birisi sizinle beraber program yapmak. Hem benim alanımın dışında bir konuda bilgi sahibi oluyorum, hem kendi sağlığım hem çevremdekilerin sağlığıyla ilgili bilgiler edinmek benim için çok daha zevkli ve çok büyük kazanım diye düşünüyorum.
2: Bunu duymak çok güzel İmni Hanımcığım. Diliyor ve umuyorum ki sevgili ailelerimiz de sizinle aynı duyguları, düşünceleri paylaşıyorlardır. Çünkü bir gün hepimiz toprak olacağız. Ama toprak olmadan önce bildiklerimizi birbirimizle aktarmak bizim için çok kıymetli.
1: Evet sevgili hocam. Geçen hafta kitap okumanın öneminden bahsettik ama anlatacaklarımız bitmediği için bu hafta da aynı konudan devam edeceğimizi söylemiştik. Onun için kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili hocam, günümüzde teknoloji çocukların hayatında her geçen gün daha fazla yer alırken kitapla kurulan bağın giderek zayıfladığını görüyoruz. Özellikle küçük yaşlarda çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak çok önemli. Kitap okumanın çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkısının büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için sizden bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Buyurun.
2: Çok teşekkür ederiz Emine Hanımcığım. Sevgili aileler, sizden en büyük ricam bu programı çok iyi dinlemeniz. Ve en başta söylediğimiz gibi, Nasrettin hocamızın dediği gibi, bilenler bilmeyenlere bu programı aktarsın lütfen. Çünkü bilgi öyle büyüyor. Ve birbirimizle paylaştığımız zaman ancak bilgi kıymet kazanmış oluyor. Yoksa bizimle beraber toprağa gitmesinin hiçbir anlamı yok. Onun için hep beraber bu programı yaparsak ve Emine Hanım'a da bu programlarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi aktarırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Çocuklarımıza emeğin kıymetini bilmeyi öğreteceğiz. Annelerine babalarına bağıran çocuklar görüyoruz. Bir anneye babaya bağırılmaz sevgili aileler. Hele sizin gibi kocaman yürekli annelere babalara. Öbür taraftan bir televizyon programı seyrediyorum. Anne baba kardeş, herkes birbirinin, yani buna dizi diyorlar. Bu dizi falan değil sevgili aileler. Bu tamamıyla kendi kirli duygularımızı ortaya açığa çıkarmak. Biz başkalarının kirli duygularını taşımak durumunda değiliz. Lütfen bu programları seyretmeyin. Diğer taraftan bizim kültürümüzde misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Hatır için çiğ tavuk yenilir diye büyük sözlerimiz var. Ve evladım, o nimet, nimet çöpe atılmaz, nimet küçük görülmez diye dini yönden vecibelerimiz var. Ve bir bakıyorsunuz bir televizyon programında, ay o yemek de öyle. İnsanlar bir lokma ekmeğe hasretken bir sürü yemekler ortaya konuluyor. ve karşıdaki işte kitap okuyunca insanlar başkalarının duygularını anlar diyoruz ya, başkalarının aç olduğunu düşünmeden televizyon programlarında ağza alınmayacak yemek programları yapılıyor sevgili aileler ve bu yemekler beğenilmiyor ve böyle evladım o nimet Allah'ın gücüne gider ve hepimizin tekrar düşünmemiz lazım. Hatır için çiğ tavuk yenileri çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Beğenmesek bile teşekkür edip eline sağlık deyip ben şu anda tokum biraz az rica edeyim diyerek güzel kelimelerle karşımızdakinin gönlünü alarak o konudaki duygu ve düşüncelerimizi belirtmeyi çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor sevgili aileler. Ve ancak bu şekilde insanlığa hizmet edebiliriz, vatanımıza, milletimize değer verebiliriz ve bu değeri onlara yıllar içinde taşıyabiliriz.
1: Evet sevgili hocam, ben de bir şey eklemek istiyorum. Çocuklarımız,
2: çok seviniriz.
1: Çocuklarımız kitap okurken kitaplardaki hikayelerde geçen kahramanlara örnek alabilirler. Onun için de kitap okumak, onların hem kötüleri birlikte değerlendirirler, iyi davranışları da kendilerine örnek olarak alırlar, onlara devam ederler. Tabii ki anne babanın bu anlamda çok büyük önemi var. Çocuklarla birlikte kitap okumak, kitap okuma saatleri düzenlemek, aile içinde bütün ailenin kitap okuma saati günlük 10 dakikamızı ayırabiliriz. Bu çok büyük bir zaman değil. Çocuklarımızın gerçekten kitap okumasını istiyorsak en az günde 10 dakikamızı ayırarak aile kitap okuma saati düzenleyelim. Çocuk okuma yazma öğrendikten sonra.
2: Çok önemli bir konuyu gündeme getirdiniz Emine Hanımcığım. Bu konuda yayınlar var. Diyorlar ki hem ailece okuyun ve 14 yaşına kadar çocuklarınıza mutlaka siz de kitap okuyun. Onlar okusun ama ebeveynler de okusun, anne babalar da okusun. İlave olarak çocuklarınızı okula göndermeden önce bu sosyal medya dediğimiz maalesef çocuklarımızın zihnini kirleten dikkat eksikliği, bakın son zamanlarda çok fazla dikkat eksikliği, hiperaktivite ve davranış bozuklukları bildiriliyor çocuklarımıza. Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak sosyal medya gösteriliyor ve çocuklarımıza okula gitmeden sosyal medyaya değil kitap okuyun ki okulda okul başarısı artsın diye öneriler var.
1: Evet, kesinlikle ben kendi çevremde de tavsiyelerde bulunuyorum. Bu şekilde uygulayan arkadaşlar çocukların daha fazla kitap okuduğunu, kitap okumakla birlikte daha uysallaştığını ve daha sorumluluk sahibi olduğunu söylüyorlar.
2: Çok teşekkür ederiz. Bir daha tekrarlar mısınız? Muhteşem bir bilgi oldu Emine Hanımcığım.
1: Ben çevremdeki çocuk sahibi olan arkadaşlarıma, torun sahibi olan arkadaşlarıma da tavsiyelerde bulunuyorum. Diyorum ki mutlaka çocuklarınızla birlikte kitap okuyun. Bir kitap okuma saati düzenleyin aile içinde. 10 dakikanızı ayırın ama birlikte kitap okuyun. Hatta şöyle diyorum, okuma yazma biliyorsa çocuk, okuma yazma öğrendiyse 2 dakika o okusun, 2 dakika siz okuyun. Ya da bir paragraf siz okuyun, bir paragraf o okusun ama mutlaka paylaşın birlikte. Okuyup bitirdikten sonra da kitabı değerlendirin. Özetlemesini isteyin. Bunu yapan arkadaşlarım şöyle dediler. Dediler ki hem çocuğun ifade gücü, hem konuşması düzeldi, hem ifade kelimeleri arttı. Kelime dağarcığı genişlediği için. Hem de çok daha uysallaştı, çok daha anlayışlı ve saygılı oldu. Çünkü kitaptaki karakterleri çocuk değerlendirmeye alıyor. Mutlaka. İyi ya da kötü. Onun için de çok çok önemli kitap okumak, dediğiniz gibi gerçekten çocuğumuzun sosyal olarak daha sağlıklı olmasını istiyorsak aile içinde davranışlarımıza dikkat edeceğiz. Kitap okuyacaksak beraber okuyacağız. Eşlerimize saygılı davranacağız. Saygısızlık çocuğu da anne babayı örnek alacağı için, çocuk da anne babayı örnek alacağı için belki yani en iyi ihtimalle annesi ya da babası gibi olur ama kötü olma ihtimali çok yüksek. Onun için aile arasında eşler birbirine çocuklarının yanında ne olursa olsun saygılı davranmaları gerekiyor bence. Benim bu şahsi fikrim.
2: Kesinlikle, çünkü araştırmalar da gösteriyor ki aile içinde şiddeti öğrenen çocuklarımız şiddetin doğal olduğunu kanıksayarak
1: dışarıda da arkadaşlarına şiddet uyguluyor.
2: Bir de yani hep kitap en iyi arkadaş diyoruz ya. Benim çok beğendiğim bir program izlemiştim. Bir genç hanım, çok fazla kitabı okunan bir genç hanım. Bu hanım bir işçi ailenin çocuğu ve ekonomik durumları çok kısıtlı. Ancak baba her akşam eve geldiğinde elektrikleri söndürüyor yemekten sonra ve portakalı soyuyor. Portakal kabuğunun ortasına bir mum yakıyor ve çocuklarına masal anlatmaya başlıyor. Ve bu sırada mumun erimesiyle beraber, portakal kabuğundan çıkan hoş kokuyla beraber çocuklar adeta mest oluyorlar ve hem bu koku hem babasının anlattığı güzel masallardan o kadar etkileniyorlar ki sonra bu güzel genç hanım yazar oluyor ve şu anda en çok okunan yazarlardan biri olarak tanınıyor ülkemizde. Ve ben böyle aileler, sizsiniz sevgili aileler, öyle kocaman yürekli güzel insanlar, ben yarım asırdan fazladır sizinle çalışmaktan gurur duyuyorum ve vatanıma, milletime hizmet etmek bana atalarıma duyduğum minneti ifade etmenin bir yolu olduğu için ve halka hizmetin hakka hizmet olduğu konusunda beni çok mutlu ettiği için hepinize çok minnettarım. Yani diyoruz ya, her yeni doğan Tanrı'nın dünyadan yeni bir umududur. Hepimiz her çocuğumuza Tanrı'nın dünyadan bir umudu olarak bakıp onlara hizmet etmek, onları onurlu, ahlaklı bir hayata hazırlamakla yükümlüyüz. Ve hiçbirimizin ben bu işten sorumlu değilim deme lüksümüz yok. Onlara layık olmak için hepimizin çok çalışmamız lazım.
1: Sevgili hocam, özellikle ben bu konuda biraz önce değindiğiniz gibi gerçekten çok köylü çocukların işte yatılı okullara giderek çok daha başarılı olduklarından bahsettiniz. O yatılı okula giden çocuklardan birisi de benim.
2: Emine Hanım, beni ne kadar mutlu ettiniz.
1: Ben 11 yaşını doldurmadan yatılı okula gittim. Parasız yatılı. Ve biz gittiğimiz zaman bütün sorumluluğumuz bize aitti. Dolabımızın düzenli olması, yatağımızın düzenli olması, kendi kişisel bakımlarımız, her şeyimiz, her türlü sorumluluğumuz bize aitti. Sadece öğretmenlerimiz kontrol ediyordu. Yanlış yapıyorsak bizi uyarıyordu, doğrusunu gösteriyordu. Ama biz çocuk olarak 11 yaşın daha 12 yaşına girmeden bu sorumluluğun altına girdik. Tabii ki kolay mıydı? Zordu. Ama bu bizi hayata hazırladı. Her açıdan hayata hazırladı.
2: Kocaman yürekli bir insan oldunuz Emine Hanım. Size minnettarız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada hem yatılı okulların şöyle güzel bir özelliği de var. Bizim öğretmenlerimiz bize aynen sizin bahsettiğiniz gibi bir Türkçe öğretmenimiz vardı, kulaklara çınlasın. Bize kitap okurdu ve kitabın devamını, kitap okuma saatimiz vardı yurtta. Dersler bittikten sonra bizim çalışma saati, etüt saati olan bir her gün etüt saatlerimiz vardı. Yemekten sonra, yemekten önce iki bölüm halinde etüt saatimiz vardı ve yatma saatimiz de saat 10'du. Saat 10'da bütün ışıklar kapatılırdı. Saat 9'da bizim etütümüz biterdi. Bir saatlik hazırlık, uykuya hazırlık süreci vardı. O sürede de öğretmenimiz bizi toplar, yarım saatlik bir okuma saati düzenlerdi etütte. Kalmak isteyen kalsın, işte bugün şu kitabı okuyacağız diye anons yapardı etüt bitmeden önce. Kalmak isteyenler de kalırdı. Orada kitap okurdu bize, sırayla biz işte beşer dakika okurduk ya da iki dakika, ne kadar okumak isteyen varsa okurduk ve birlikte o kitabı bittikten sonra değerlendirme yapardık. Sonrasında ben şunu gördüm, öğretmenimiz bir süre sonra tiyatro kitapları getirdi bize. Tiyatro kitaplarını tiyatral olarak okudu, biz de onunla birlikte okuduk. Yıl sonunda dedi ki, artık siz tiyatro konusunda bilgilendiniz, sizden kısa kısa piyesler istiyorum dedi. Yani bize birçok piyes okudu, tiyatro kitapları okudu. Arkasından bize dedi ki, herkes bir konuda kısa tiyatro oyunu yazsın. Ve içimizden bazı arkadaşlar gerçekten çok yetenekli bir şekilde, sergilenecek şekilde tiyatro metinleri yazdılar. Ve biz öğrenciler olarak o metinlere göre tiyatro oyunu çıkardık arkadaşlarımıza. Ve bu çalışmaları lise bitinceye kadar devam ettiren arkadaşlarımız da vardı. Ama bir kısmı da tabii tiyatro kulübünden çıktılar, başka şeylerle ilgilendiler. Ama tiyatro kulübünde olan arkadaşlarımız hem derslerde çok başarılılardı, hem de eğlence kısmında, diğer arkadaşlarını eğlendirme kısmında da çok büyük rolleri vardı. Ben şimdi düşünüyorum, yani birçok konuda çok imkansızlıklar içinde geçirdiğimiz zamanlar oldu ama toplum içinde ne kadar küçük şeylerden mutlu olabilmeyi aslında yatılı okulda öğrendik.
2: Çok önemli.
1: Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilmeyi ve herkese eşit davranmayı, saygılı davranmayı aslında orada öğrendik. Toplu yaşamak birçok kişiyi eğitir. Hani derler ya toplumda, askere gitmeden işte kız verilmez. Niye? Çünkü toplumdaki nasıl davranması gerektiğini, toplum içinde saygıyı, sevgiyi, özveriyi ve yardımlaşmayı topluluk içinde öğreniyor insanlar.
2: Evet.
1: Sabretmeyi.
2: Adalet duygusu gelişiyor. Demin söylediğiniz en önemli cümlelerden bir tanesi. Ve adalet çok kıymetli bir duygu. Bizim yüzyıllar önce yaşayan bir filozofun dünyada bilinen en uzun duvar yazısıymış. İnsanlar arasında adil olun çünkü adalet dostluk ve barış getirir diye. Şu anda dünyamızın sıkıntısı da o zaten sevgili aileler. Dostluğa ve barışa çok ihtiyacımız var ve bugünler gene kardeşlik haftası olarak kutladığımız günler olması nedeniyle çok değerli. Ve Emine Hanım'ın söylediği şey çok kıymetli. Okulda öğretmenlerin onlara rehberliği sayesinde kocaman güzel yürekleriyle ne kadar güzel şeyler kazandırdığı, belki de Emine Hanım'ın meslek seçiminde eminim ki Türkçe öğretmeninin kitap okuma sevgisi ile kütüphaneciliği seçti ve sonunda sadece kütüphanecilikle yetinmedi, size hem Türk Halk Müziği hem sağlık programları konusunda ulaşabilmek için kendine yeni yollar açmasını sağladı. O 11 yaşından itibaren o küçücük ama kocaman yüreğiyle yapmış olduğu eğitim sayesinde. O nedenle öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Hep diyor ya, bana bir kelime öğreteni kölesi olurum. Öbür taraftan Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz sevgili aileler, Kur'an-ı Kerim'in peygamberimize indirilişi oku emriyle başlıyor. Okumak çok kıymetli ve okutanlara saygı çok kıymetli. Onun için çocuklarımıza okumanın değerini ve aynı zamanda okutanlara saygılı olmayı daha anne karnından, belki de ondan önce kendi içimize sindirerek öğretmemiz lazım. Emeğe saygı. Bizim ülkemizde, bizim milletimizde emeğe saygı çok önemlidir. Eskiden bizim çalışanlarımıza bir ismi yokmuş. Ama Atatürk onlara işçi demiş. Neden işçi demiş? Çünkü iş ürettikleri için. Yani liderlerin, dünya liderlerinin, Atatürk niye dünya lideri? Çünkü emeğin kıymetini biliyor. Çünkü özgürlüğün kıymetini biliyor ve insanlara onurlu, ahlaklı hayat yaşatmanın ne demek olduğunu bize atalarımız mallarıyla ve canlarıyla ödeyerek öğretmişler sevgili aileler. İnsanlar görmedikleri şeyin kıymetini bilmiyorlar. Tıpkı sağlık gibi, tıpkı özgürlük gibi, tıpkı emek gibi, tıpkı zaman gibi. Ama ne zaman oluyor? Bir don vurdu geçen sene, biliyorsunuz, meyvesiz kaldık. Ya da meyve fiyatları, hani kurtulanlara ulaşmak için çok büyük rakamlar ödenmesi gerekti. Ama ödeyebilen aileler vardı, ödeyemeyen aileler vardı. O zaman işçinin kıymetini bilmek çok anlam kazanıyor. Ne demiş büyük Atatürk gene? Köylü milletin efendisidir demiş. Neden? Çünkü son kuruşuna kadar vatanına, milletine canıyla, malıyla hizmet edip vergisini son kuruşuna kadar ödediği, gerektiğinde ölen hayvanın yerine kendini toprağa sürmek için kullandığı için. çok kıymetli. Gene doğaya sahip çıkması açısından bizim ozanımız Aşık Veysel ne demiş? Ben öldükten sonra mezarım belli olmasın. Üzerine çiçek dikin, gelsin hayvanlar otlasın. Etinden, sütünden çocuklar yararlansın. Çiçeklere arılar konsun, bal yapsın, çocuklara bal olsun diye. Yani öyle kocaman yürekli bir milletiz ki sadece hayatımızda değil, öldükten sonra da çocuklarımıza hizmet etmeye gönüllüyüz. Tıpkı sizin gibi kocaman yürekli güzel aileler gibi. Ben kendisi yemeden çocuğuna yediren aileler biliyorum. Kendisi aç bir ilaçla ulaşıp, çıplak dolaşıp çocuğunu sarıp sarmalayan aileler biliyorum. Ben Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesinden emekli oldum sevgili aileler. Orada aileler çocuklarının yanında bulunabilmek için gecelerini gündüzlerine katarak, kar kış demeden, yatacak yerleri olmadan bahçenin bir köşesine kıvrılarak çocuklarını beklediler. O nedenle bu ailelere elleri öpülesi siz kıymetli ailelerimizin çocuklarına yaşanabilir bir dünya bırakmak için onlara emeğin ve kendilerine emek veren öğretmenlerinin, çiftçilerinin, doktorlarının, hemşirelerinin, ebelerinin, Emine Hanım gibi kocaman yürekli sağlık hizmeti için çabalayan, program yapan değerli program yapımcıları kıymetlerini bilip, onlar için kitap yazan insanların kıymetini bilip, onlarla çocuklarımızı tanıtmak ve çocuklarımıza ülkemizin zenginliklerini, devletimizin zenginliklerini yaşatmak hepimizin hakka hizmet konusunda en büyük sorumluluğumuz.
1: Sevgili hocam, şöyle bir durum var. Yani en çok konuşmamız gereken aslında, şimdi kitap okumanın ne kadar önemli olduğundan bahsettik, bahsetmeye devam ediyoruz. Günümüzde teknoloji gerçekten hepimizi etkiliyor ve kitaptan da bizleri uzaklaştırıyor. Ben şöyle düşünüyorum, ben şahsi fikrim, kitap okutamıyorsak çocuklarımıza en azından sesli kitapları dinletebiliriz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda?
2: Ben bu konunun uzmanı değilim, takdir edersiniz, ama çok iyi biliyorsunuz ki ben size bu programla hazırlamak için gerek tıbbi gerekse tıbbi olmayan çeşitli kitaplar okuyorum ki sevgili ailelerimize güncel bilgiler sunabileyim ve okuduklarımdan öğrendiğim. Birincisi, kitap okumanın, yani görerek kitap okumanın zekayı, bilgiyi çok daha fazla geliştireceği. Tabii görme ve işitme ile ilgili desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızın ve ailelerimizin bu konularda destek alması ve kayıtlardan dinliyor olması onları geliştirecektir. Ancak eğer çocuğumuzun görme, işitme ve okuma ile ilgili herhangi bir engeli yoksa, mutlaka kendisinin okuması hem gençler hem yaşlar için önerilen, çocuklar için önerilenler arasında. Bir diğeri, yapay zeka sorunu var sevgili aileler. Şimdi ben çok sevdiğim bir aile dostumuzun bir sağlık sorunu oldu. Ben de sevgim ve saygım nedeniyle onun sağlık sorunuyla ilgilenirken bana dedi ki, ben işte söyledi, doktorum şöyle şöyle dedi, şunları şunları yaptım. Bir de yapay zekaya sordum dedi. Ve yapay zekadan gelen bilgileri bana aktardı. Ben bu hanımefendiye çok saygı duymuş olduğum nedeniyle, daha önceki ilişkimiz nedeniyle konuşmak istemedim. Ve izin isteyip telefonu kapattım ve ağlamaya başladım sevgili aileler. Çünkü ne yazık ki çeşitli gruplarda ben yapay zekaya sordum. Mesela bir başka grupta şöyle bir şey olmuştu. Bizim bir hastamız var, bize soruyor. Bizim bir hastamız var, hastamız şu anda yoğun bakımda yatıyor. Yoğun bakımda şu şu şu tedaviler uygulanıyor. Biz hastamızla ilgili bilgi için yapay zekaya sorduk ve bu tedavinin uygun olmadığını bildirdi dedi. Siz ne düşünüyorsunuz diye tıbbi gruba sordu. Takdir edersiniz ki hiç kimse buna cevap vermedi. Çünkü birincisi, hasta görülür sevgili aileler. Doktorların işi hastayı görmektir. Hastayı dinlemektir. Eğer hasta konuşamayacak haldeyse, bebeklik çağında olduğu gibi hamile hanımlarda olduğu gibi veya çok ağır hastalarda, koma halinde, bilinç kaybının olduğu durumlarda olduğu gibi yakınlarından bilgi alınır. Yani hastadan bilgi edinilir. Bir diğeri, bunlar edinildikten sonra, yani hastanın geçmişiyle ilgili ve o günle ilgili bilgi edindikten sonra hasta muayene edilir. Hasta muayene edildikten sonra hasta tedaviye başlanır. Bu tedavide biz tek başına yeterli olabiliriz. Olmadığımızı hissettiğimiz durumlarda ekibi toplarız. Bu konuda ilgili olan arkadaşlarımızı toplarız. Ve büyük bir ekip kurarak o ekibin ortak kararıyla tedaviye devam edilir. Yani bu bir WhatsApp grubunda, yani bir sosyal medya grubunda, bir yapay zekaya sorularak yapılacak bir şey değildir. Ve demin söylediğim gibi bu ahbabımızın bana "ben yapay zekaya sordum böyle böyle dedi" dediğinde hüngür hüngür ağlamamın nedeni, bizim gecemizi gündüzümüze katarak çoluğumuzu çocuğumuzu kendimizi görmemecesine, hiçbir şekilde onlarla ailemizle iletişim kurmadan, bayram, seyran, yeni yıl hiçbir kutlamada ailemizin yanında olmamacasına, sadece hastalarımızın yanında olmak için tuttuğumuz nöbetleri düşünün sevgili aileler. Hastalarımız için hasta hasta gittiğimiz, çocuğumuzu, annemizi, babamızı, kardeşimizi, ailemizi hasta yatağında bırakıp sizin ve aileleriniz ve sevdikleriniz için koşturduğumuz günlere karşılık yapay zekaya bir basit soru sorularak oradan alınan cevapla hasta hakkında karar vermek bir defa kendimize haksızlık. Neden? Hastamıza değer vermiyoruz. Bu konuda bilen kişiye güvenmiyoruz. Bir makineye güveniyoruz. İkincisi, bu konuda emek veren kişilerin emeğini hep konuşuyoruz ya, emeğe saygı diye. Bu konuda emek veren kişilerin emeğine saygı duymuyoruz. Yani siz şu anda mesela akşam yemeğe hazırlanıyorsunuz. Çoluk çocuğunuzla, ailenizle çok güzel bir yemek planlıyorsunuz. Hep beraber yemek hazırlıyorsunuz ailece, eşinizle. Çocuklarınız geliyorlar. Ondan sonra aile büyükleri, küçükleri geliyorlar. Ve ondan sonra geliyorlar, diyorlar ki bu yemek ne biçim olmuş, tuzlu olmuş, tatlı olmuş, acı olmuş, ekşi olmuş, sulu olmuş, yağlı olmuş. Şimdi başınızdan kaynar sular dökülür. Buna benzer bir şey. Siz bütün gün koşturun koşturun. Ondan sonra size desinler ki bu yemek güzel olmamış. Beğenebilir, beğenmeyebiliriz. Ama eline sağlık. Bütün gün bizim için uğraştın anneciğim, babacığım. Sen taşıdın, sen getirdin, sen pişirdin deyip annemize babamıza teşekkür etmek bir tarafa. Diyelim ki o yemek yandı, dibi tuttu. Dibi tutsa, o yemek zehir olsa bile, hani diyoruz ya aç hatır için çiğ tavuk yenir. O yemek kömür olsa annemizin babamızın hatırı için yememiz lazım sevgili aileler. Annemiz babamız ona zaman ayırmış, emek vermiş, kendi bütçesinden bize çalışmış, çabalamış, bize bunu pişirmiş diye. Onun gibi bir doktor, bir hemşire, bir sağlık personeli eğer bizim için koşturuyorsa, bir öğretmen çoluğunu çocuğunu evde yapayalnız bırakıp sizin çocuğunuz için koşturuyorsa, ben yapay zekaya sordum demeye hiç kimsenin hakkı yok. O zaman işte tıpkı benim kırıldığım gibi kırılıyor. Sonra dedim ki, WhatsApp grubuna sordu. İşte bizim hastamız şu anda yoğun bakımda yatıyor, şu şu tedavileri alıyor. Ama yapay zeka bu tedavileri uygun görmedi. Birkaç gün sonra gruptan birisi hastanız nasıl oldu diye sordu. Cevabı şu oldu soran kişinin, hastamızı kaybettik, yapay zekanın dediği doğru değilmiş. O zaman sevgili aileler, yapay zeka diye bir şey yok. Bu konuda emek vermiş, gecesini gündüzüne katmış, defalarca kitapları adeta hatim etmiş. Tıbbi kitaplar için hala ben sizin için kitap okuyorum. Tıbbi kitaplar, hala tıbbi güncel dergiler okuyorum. Tıbbi olmayan kitaplar okuyorum. Neden? Size güzel bilgi vereyim diye. Sizin ve aileleriniz, sevdikleriniz sağlıklı ve mutlu olun diye. O zaman yapay zekaya değil, birbirimize güveneceğiz sevgili aileler. Yapay zeka ile birbirimizi karşılaştırmayacağız. Çünkü yapay zeka şu anda geliştirilmekte olan bir şey ve ne kadar doğru, ne kadar gerçek, özellikle sosyal medyada öyle bir şey duyuyoruz. Ben kendi ailemden biliyorum. Öyle bir şey söylüyor ki birisi, benim bildiğim olayların doğru olmadığını o sosyal medya hesaplarından öğreniyorum. Ve doğru olmayan bilgi bir anda yayılıyor sanki doğru bildiğiymiş gibi. Onun için birbirimize saygılı, dürüst ve dostça davranacağız ve kardeşlik haftası dolayısıyla birbirimizin kardeşliğini pekiştireceğiz ki ülkemizi daha yüceltelim. Daha önceki programlarımızı dinleyen ailelerimiz gayet iyi biliyorlardır ki gene çok güzel bir kitaptan ben size bahsetmiştim. Ama bir kere daha bahsedelim. Bizim uluslararası bir savaşta Türk askerleri esir düşüyor. Ve başka askerler, başka ülkelerin askerleri de esir düşüyor. Ama öbür ülkelerin askerlerinden, esir düşenlerden kayıplar olduğu halde, can kaybı olduğu halde bizim askerlerimizden, Türk askerlerinden hiçbir kayıp olmuyor. Buraya çok tekrar vurgulamak istiyorum sevgili aileler. Ve bu konudaki çalışmalar şu anda Amerika'da ders olarak harp okulunda öğretiliyormuş. O nedenle sizden çok istirham ediyor bunu çok iyi dinlemenizi. Ve konu komşunuzla, eş dost ahbabınızla paylaşmanızı. Neden Türk askerleri ölmedi diye araştırma yapılmış. Neden ölmemiş biliyor musunuz? Birincisi birbirlerine sahip çıkmışlar. Yani kardeşlik haftasında belki de öğrenmemiz gereken kendi geleneklerimize sahip çıkmak. Birbirimize sahip çıkmak bizim değil midir geleneğimizde? Komşum açsa ben uyuyamam diye. Komşumuzu mutlaka doyurmamız lazım. Ay bizim evde bir şey pişti, mutlaka komşuya kokusu gitmiştir. Al evladım bir tabak da komşuya götür. Biz bunu çok sık yaptık ve hala yapıyoruz. O zaman çocuklarımıza da bunu öğreteceğiz. Bizim boğazımızdan geçmeyecek komşumuzdan ikram etmediğimiz şey. Diğer taraftan demek ki Türk askerlerinin sapasağlam dönmesindeki en önemli şey birbirlerine sahip çıkmaları. Ve çok güzel bir şey olarak komutanları kendisi ceza almış ama askerleri ve kendisinden daha küçük rütbede olanları korusun diye hiçbir zaman onların aleyhinde kendilerini tutan orduya karşı sır vermemiş. Cezayı kendisi çekmiş, çok büyük cezalar çekmiş ama asla kendi ordusuna söz getirmemiş. Bir diğeri birbirlerine çok iyi bakmışlar. Birisi hasta olduğunda adeta bebek gibi baktılar ona diye tarif ediyorlar. Bitlerini, uyuzlarını çok iyi temizlemişler birbirlerinin. Birbirlerinin beden temizliğine çok özel göstermişler ve diyordu ki kitabın sonunda çocukluktan itibaren ve hatta doğumdan itibaren kardeşlik duygusu, vatan millet aşkı, aile sevgisi, daha anne bebeğini emzirirken çocuğunu anlattığı için çocuklar böyle büyük insanlar olup birbirlerini koruyup kolladıkları için sapasağlam ailelerine döndü bu kişiler diyor. O nedenle demek ki sevgili aileler daha anne karnındayken, doğduktan sonra bebeğimizi emzirirken bebeğimize aile sevgisini, kardeşliğin ne kadar millet sevgisinin, insan sevgisinin çok kutsal olduğunu, halka hizmetin hakka hizmet olduğunu öğreteceğiz ki onlar da tıpkı ataları gibi kocaman güzel yürekli insanlar olarak, onurlu ahlaklı olarak çalışsınlar. Gene bir diğeri çok hasta olanları bırakın diye çok ısrar etmişler. Yanınıza götüremezsiniz diye. Onlar da çok büyük zulüm görmüşler. Hayır biz bırakmayız arkadaşımızı diye. Yani kardeşlik haftasında özellikle vurguluyorum ki bunu biz arkadaşımızı bırakmayız diye kendileri ceza görmüş. Çok büyük zulüm görmüşler karşı taraftan ve hatta o kadar büyük zulüm görmüşler ki başka bir ordudan biri gelip yardım etmiş ki beraber taşısınlar hasta arkadaşlarını diye, ama ölüme terk etmemiş sevgili aileler. Tıpkı bizim sizin çocuklarınızı, sizin sevdiklerinizi, sizin ailelerinizi korumak için kendi canımızdan, kendi çocuklarımızdan, kendi ailelerimizi ve hatta sevgili atalarımızın kendi mallarından, canlarından vazgeçerek bu ülkeyi bize pırıl pırıl bıraktıkları gibi o savaşta da esir düşen sevgili büyüklerimiz o şekilde ülkemize sapasağlam, onurlu ve ahlaklı bir şekilde dönmüşler ve şu anda onların kahramanlıkları Amerikan Harp Okulu'nda ders olarak öğretiliyor ki siz de böyle olun, gittiğinizde siz de Türk askerleri gibi davranın diye.
1: Sevgili hocam, programımız çok uzun, bizim anlatacaklarımız da bitmediğine göre önümüzdeki hafta aynı konudan devam edelim, ne dersiniz?
2: Çok güzel olur Emine Hanımcığım. Zaten kitap haftası, kardeşlik haftası birbirini çok takip eden haftalar. Hem kitap haftamız hem kardeşlik haftamız sevgili çocuklarımıza ve kıymetli ailelerine ve siz kıymetli ekibimize kutlu ve mutlu olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızda çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir konu olan kitap okuma alışkanlığını ele aldık. Kıymetli bilgileri için çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak'a teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki bir çocuğa verilen en değerli hediyelerden biri kitaptır. Bir diğeri ise onunla geçirilen kaliteli zamandır.
2: Bunu duymak çok güzel Emine Hanımcığım. Çocuklarımızın pırıl pırıl insanın hayatında sağlık çok kıymetli, çok büyük bir hazine. Ve bu hazinenin çok önemli bir kısmı beynimiz. Beynimiz o kadar kıymetli bir organımız ki sevgili ailelerimiz. Kafatası denilen büyük bir kasanın içine gizlenmiş ve orada korumaya alınmış. Bir diğer çok kıymetli organımız kalp yerimiz. Kocaman, sizin gibi kocaman sevgi, saygı, dostluk dolu güzel yürekleri olan sevgili ailelerimizin yürekleri de göğüs kafesi dediğimiz muhteşem bir ikinci kasanın içinde saklanıyor. Ben size ve kıymetli ailelerimize sağlık, mutluluk ve bolluk, bereket, dostluk, sevgi, saygı, kardeşlik dolu çok güzel bir ömür diliyorum. Ve çocuklarımıza halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğu bilinciyle yaşayacakları tertemiz pırıl pırıl bir dünya bırakmayı umuyorum.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam.
2: Biz de size çok teşekkür ederiz. Tüm çalışan arkadaşlarınıza, bizim sesimiz nefesimiz olduğunuz için de kurumunuza ve bakanlığınıza ve hiç kuşkusuz ki bizi bugünlere taşıyan sevgili atalarımıza minnettarız.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızda çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir konu olan kitap okuma alışkanlığını ele aldık. Kıymetli bilgileri için çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak'a teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki bir çocuğa verilen en değerli hediyelerden biri kitaptır. Bir diğeri ise onunla geçirilen kaliteli zamandır. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmek dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Masada Gülçin Çağlar, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Sağlıklı Bebekler İçin El Ele.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölge durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-16, Bilecik 4-7, Bursa 7-14, Edirne 6-20, İstanbul 10-16, Kırklareli 6-18, Kocaeli 9-12, Sakarya 8-11, Tekirdağ 7-17, Yalova 11-16 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 2-4, Aydın 9-20, Denizli 6-11, Kütahya 2-4, İzmir ve Manisa 8-18, Muğla 4-16, Uşak 3-5 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 11-17, Antalya 13-20, Burdur 3-9, Hatay 11-15, Isparta 3-9, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 14-19, Osmaniye 11-18 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı ve güneydoğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görülecek. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 3-10, Ankara 4-9, Çankırı 4-13, Eskişehir 3-6, Karaman 4-13, Kayseri ve Kırıkkale 5-13, Kırşehir 3-11, Konya 3-9, Nevşehir 3-10, Niğde 4-10, Sivas 5-16, Yozgat 2-11 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçecek. Bartın 9-13, Bolu 1-4, Düzce 7-10, Karabük 5-9, Kastamonu 2-9, Zonguldak 8-11 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 6-17, Artvin 11-24, Bayburt 8-16, Çorum 4-14, Giresun 10-15, Gümüşhane 9-18, Ordu 9-15, Rize 10-15, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 5-18, Trabzon 10-15 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı ve Ardahan 6-17, Bingöl 10-17, Bitlis 8-11, Elazığ 10-18, Erzincan 10-16, Erzurum 5-14, Hakkari 8-16, Iğdır 12-26, Kars 4-15, Malatya 8-16, Muş 9-14, Tunceli 10-17, Şırnak 11-16, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 12-16, Batman 11-21, Diyarbakır 10-20, Gaziantep 8-13, Kilis 10-14, Mardin 9-16, Şanlıurfa 12-19, Siirt 13-18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam

Başlı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeyiyle zamanla genelinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ile akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde genelinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, fahiş sit aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren tapu

Kanunu'yla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde ziraat mühendisi ve yazılım mühendisi iki kardeş tarafından kurulan yapay zeka destekli topraksız serada yetiştirilen beyaz çilekler iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor. Kriminal polisi çeşitli suçlara karıştığı için motor ve şasi numaraları değiştirilip yeni bir kimlik kazandırılan Change araçları özel inceleme yöntemleriyle tespit ediyor. İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 88.002 personelin görev aldığını, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, etrafımızda pek çok sorun, savaş, sıkıntılar varken ülkemiz yine güvenli liman olup pek çok organizasyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip, dedi. Bakan Bak, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Turkish Airlines Open 2026 golf turnuvasında gazetecilere yaptığı açıklamada golfün dünyanın en fazla izlenen spor dallarından olduğunu söyledi. Türkiye açısından golfün önemli bir tanıtım aracı olduğunu belirten Bak, turnuvaya olan ilginin ve canlı yayından izlenme oranlarının oldukça yüksek olduğunu kaydetti. Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 7 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen İsrail ordusu işgal ettiği Sarı Hattı batıya doğru her geçen gün daha da genişleterek Turuncu Hat adıyla sözde yeni bir çizgi daha oluşturdu. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı Nina'nın haberine göre İsrail ordusu öğle saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Maliye, Cümeycime, Bireyki, Kusaybe, Sureyfe, Safat Batti, Haris, Duveyr, Kerftunin, Cebşit, Arap Salim, Şarkiye, Furun ve Deir Zehrani beldelerini hedef aldı. Safat Batti beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Sur kentine bağlı Maliye beldesine düzenlenen hava saldırısında ikisi Suriye, biri Mısır uyruklu 3 kişi yaşamını yitirdi. Haris beldesinde insansız hava aracıyla bir motosikletin hedef alındığı saldırıda da bir kişi öldü. Joya beldesinde bir motosiklete düzenlenen İHA saldırısındaysa 2 kişi yaralandı. Ve son olarak spor. Dünya Para Challenger Masa Tenisi serisinin Podgorica ayağına katılan milli sporcular 2 gümüş 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı. Milli judocu Nisa Nur Serin İstanbul'da devam eden Gençler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Niksar Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale Çuhan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-17 derece. Atina sağanak yağışlı 10-18. Belgrad parçalı bulutlu 8-18. Helsinki karla karışık yağmurlu -1-4. Kopenhag sağanak yağışlı 7-13. Londra kuvvetli sağanak yağışlı 12-20. Moskova parçalı bulutlu 8-20. Paris sağanak yağışlı 12-19. Priştine sağanak yağışlı 5-15. Roma parçalı bulutlu 10-20. Saraybosna sağanak yağışlı 2-15. Sofya hafif yağmurlu 2-11. Tiran çok bulutlu 5-21. Varşova parçalı bulutlu 7-22. Viyana parçalı bulutlu 11-24. Zürih çok bulutlu 11-23 derece. Amman az bulutlu 17-26. Aşgabat parçalı bulutlu 14-25. Nur Sultan parçalı bulutlu 6-18. Bişkek sağanak yağışlı 11-18. Dushanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22. Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 8-21. Kerkük az bulutlu 18-32. Kuveyt az bulutlu 25-31. Medine az bulutlu ve açık 24-39. Mekke az bulutlu ve açık 27-41. Riyad az bulutlu ve açık 26-39. Şam parçalı bulutlu 15-29. Tahran parçalı bulutlu 14-29. Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 10-19. Tokyo sağanak yağışlı 15-17 derece. Cezayir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Kahire parçalı bulutlu 17-27. Melbourne sağanak yağışlı 13-18. Montreal çok bulutlu 3-10. New York sağanak yağışlı 7-13. Sydney çok bulutlu 16-23. Washington sağanak yağışlı 6-15 derece. Çadırlunga çok bulutlu 3-15. Frankfurt sağanak yağışlı 13-25. Gümülcine sağanak yağışlı 6-15. Kırcaali sağanak yağışlı 4-11. Köln sağanak yağışlı 13-21. Komrat çok bulutlu 2-14. Köstence sağanak yağışlı 5-14. Münih parçalı bulutlu 9-25. Podgorica parçalı bulutlu 7-20. Selanik sağanak yağışlı 5-16. Şumlu sağanak yağışlı 1-13. Taraglia ve Balkaneş parçalı bulutlu 3-15. Zenitsa parçalı bulutlu 4-19. Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 16-21. Girin'e gök gürültülü sağanak yağışlı 16-19. Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 11-20. Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 11-21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güneyinde gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güneyinde gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programımız başladı. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Palat bana yardımcı olacak. Klasik Müzik Saati programında sizler için seçmiş olduğum ünlü operaların eserlerinden bölümler dinleteceğim sevgili dinleyiciler. Dünya sahnelerinde sergilenen bu operaların aryalarıyla sizleri baş başa bırakacağım. Seslendiren sanatçıları da sizlerle paylaşmak istiyorum hemen yayınımızın başında. Bugünkü Klasik Müzik Saati programımızda operalardan aryaları seslendiren sanatçıları ve eserleri hemen anons etmek istiyorum. Kesintisiz bir yayın olsun. Yarım saatlik yayın içerisinde umarım sizler de seçtiğim eserlerden memnun kalırsınız. İlk olarak Luciano Pavarotti'nin sesinden Una Furtiva Lagrima. Bruno Lazaretti seslendirecek. Vide Cor Mua. Maria Callas'ın sesinden Madame Butterfly operasından bir aryayla programımız devam etsin. Un bel di Federmo. Lakma operasından Marianna Krebas ve Sabina Devile seslendiriyor Tua de Fleur. Diğer eserimiz La Traviata operasından Diana Damours, Juano Diego ile seslendiriyor sevgili dinleyiciler Libiamo. Rigoletto operasından La Donna Mobile'da Luciano Pavarotti seslendirmiş sevgili dinleyiciler. Sihirli Flüt operasından sizlere bir aryayla programımızı devam ettirelim. Diana Damour. Evet. Carmen operası Haberena. Seslendiren sanatçı Anna Katerina Antonovki. Diğer bir eserimiz Turandot operası olacak sevgili dinleyiciler. Luciano Pavarotti seslendiriyor Nessun Dorma.

0: Sevgili dinleyiciler, Klasik Müzik Saati programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Klasik Müzik Saati programında Ali Yılmaz'la beraberdiniz. Kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı oldu. Dünyanın birçok sahnesinde sergilenen operalardan aryaları sizlerle buluşturdum. Sanatçılarımızın sesleriyle sevgili dinleyiciler. Bugünlük bu kadar diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas'ı çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas'ı çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölge durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-16, Bilecik 4-7, Bursa 7-14, Edirne 6-20, İstanbul 10-16, Kırklareli 6-18, Kocaeli 9-12, Sakarya 8-11, Tekirdağ 7-17, Yalova 11-16 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 2-4, Aydın 9-20, Denizli 6-11, Kütahya 2-4, İzmir ve Manisa 8-18, Muğla 4-16, Uşak 3-5 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 11-17, Antalya 13-20, Burdur 3-9, Hatay 11-15, Isparta 3-9, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 14-19, Osmaniye 11-18 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı ve güneydoğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görülecek. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 3-10, Ankara 4-9, Çankırı 4-13, Eskişehir 3-6, Karaman 4-13, Kayseri ve Kırıkkale 5-13, Kırşehir 3-11, Konya 3-9, Nevşehir 3-10, Niğde 4-10, Sivas 5-16, Yozgat 2-11 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçecek. Bartın 9-13, Bolu 1-4, Düzce 7-10, Karabük 5-9, Kastamonu 2-9, Zonguldak 8-11 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 6-17, Artvin 11-24, Bayburt 8-16, Çorum 4-14, Giresun 10-15, Gümüşhane 9-18, Ordu 9-15, Rize 10-15, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 5-18, Trabzon 10-15 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı ve Ardahan 6-17, Bingöl 10-17, Bitlis 8-11, Elazığ 10-18, Erzincan 10-16, Erzurum 5-14, Hakkari 8-16, Iğdır 12-26, Kars 4-15, Malatya 8-16, Muş 9-14, Tunceli 10-17, Şırnak 11-16, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 12-16, Batman 11-21, Diyarbakır 10-20, Gaziantep 8-13, Kilis 10-14, Mardin 9-16, Şanlıurfa 12-19, Siirt 13-18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr, Kilis 10-14, Mardin 9-16, Şanlıurfa 12-19, Siirt 13-18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, zamanla kuzeybatıdan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2, batısında 1,5 ila 2,5, zamanla 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, zamanla kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, zamanla 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, gün iyi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8, zamanla kuzeyinde ve öğle saatlerinde güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, zamanla 5 ila 7, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Türkiye'de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda her yıl çoğunluğu Sikya olmak üzere 1 milyondan fazla tarihi eserin yurt dışına kaçırılmasının engellendiğini söyledi. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, sanrılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi, dedi. İran'da Amerikan doları serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü. İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait Huga adlı çok büyük ham petrol tankerinin Amerika'nın abluk engelini aşarak uzak doğu sularına ulaştığı duyuruldu. Amerikan basınında yer alan habere göre motorlu taşıtlar dairesi, otonom araçların sayısının hızla arttığı Kaliforniya eyaletine yönelik düzenlemeleri duyurdu. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeler uyarınca, sürücüsüz araçların hareket halindeyken kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda polis doğrudan ilgili şirkete ceza kesebilecek. Ayrıca şirketlerin polis ve diğer acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde yanıt vermeleri zorunlu olacak.

otonom araçlarının acil durum bölgelerine girmesi halinde ise şirketlere para cezası kesilecek. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'la Göztepe 1-1 berabere kaldı. La Liga'nın 34. haftasında Barcelona deplasmanda Osasuna'yı 2-1 yendi. Katalan devi maç fazlasıyla Real Madrid'le arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Niksar-Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgar İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgar İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Rüzgar ne demektir?
4: Yeryüzüyle ilişkili olarak genellikle yatay gelişen hava hareketidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programımız başladı. Programın konuğu sevgili dinleyiciler André Rieu olacak. Hollandalı kemancı, besteci, orkestra şefi ve Johann Strauss Orkestrası'nda kurucusu aynı zamanda. 1 Ekim 1949 yılında doğmuş sevgili dinleyiciler, sanatçı, besteci, orkestra şefi. Sizler için seçmiş olduğum programımdaki eserlere geçmeden Johann Strauss Orkestrası'yla dünyanın birçok ülkesinde konserler veren sanatçının bu güzel çalışmalarını sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sizleri André Rieu Orkestrası'nın seslendirici eserlerle baş başa bırakıyorum. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız başladı.

0: Klasik Müzik Saati programımızın bana ayrılan süresi sona erdi Metrolojinin Sesi Radyosu'nda. Sizler için az önce Hollandalı sanatçı, kemancı, besteci, orkestra şefi, aynı zamanda Johann Strauss Orkestrası'nın kurucusu André Rieu'nun çalışmalarından bir bölüm dinlettim. Sanatçıyla ilgili keşke dünyada herkes birkaç saat durup bu müzikleri dinlese, hiçbir savaş, kötülük kapımızı çalmaz diye bir yorum yapılmış sevgili dinleyiciler. André Rieu'nun orkestrasıyla bu güzel sesleri, güzel müzikleri sizlerle paylaşma imkanı buldum. Yine sizlerle bir arada olmak umuduyla, hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Klasik Müzik Saati, hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

0: saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölge durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-16, Bilecik 4-7, Bursa 7-14, Edirne 6-20, İstanbul 10-16, Kırklareli 6-18, Kocaeli 9-12, Sakarya 8-11, Tekirdağ 7-17, Yalova 11-16 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 2-4, Aydın 9-20, Denizli 6-11, Kütahya 2-4, İzmir ve Manisa 8-18, Muğla 4-16, Uşak 3-5 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 11-17, Antalya 13-20, Burdur 3-9, Hatay 11-15, Isparta 3-9, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 14-19, Osmaniye 11-18 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı ve güneydoğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görülecek. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 3-10, Ankara 4-9, Çankırı 4-13, Eskişehir 3-6, Karaman 4-13, Kayseri ve Kırıkkale 5-13, Kırşehir 3-11, Konya 3-9, Nevşehir 3-10, Niğde 4-10, Sivas 5-16, Yozgat 2-11 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçecek. Bartın 9-13, Bolu 1-4, Düzce 7-10, Karabük 5-9, Kastamonu 2-9, Zonguldak 8-11 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 6-17, Artvin 11-24, Bayburt 8-16, Çorum 4-14, Giresun 10-15, Gümüşhane 9-18, Ordu 9-15, Rize 10-15, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 5-18, Trabzon 10-15 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı ve Ardahan 6-17, Bingöl 10-17, Bitlis 8-11, Elazığ 10-18, Erzincan 10-16, Erzurum 5-14, Hakkari 8-16, Iğdır 12-26, Kars 4-15, Malatya 8-16, Muş 9-14, Tunceli 10-17, Şırnak 11-16, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 12-16, Batman 11-21, Diyarbakır 10-20, Gaziantep 8-13, Kilis 10-14, Mardin 9-16, Şanlıurfa 12-19, Siirt 13-18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler,
0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında

yüksekliği yarım ila 1,5 batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi.

Ya şu an hindi orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde ziraat mühendisi ve yazılım mühendisi iki kardeş tarafından kurulan yapay zeka destekli topraksız serada yetiştirilen beyaz çilekler iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor. Kriminal polisi çeşitli suçlara karıştığı için motor ve şasi numaraları değiştirilip yeni bir kimlik kazandırılan Change araçları özel inceleme yöntemleriyle tespit ediyor. İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 88.002 personelin görev aldığını, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, etrafımızda pek çok sorun, savaş, sıkıntılar varken ülkemiz yine güvenli liman olup pek çok organizasyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip, dedi. Bakan Bak, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Turkish Airlines Open 2026 golf turnuvasında gazetecilere yaptığı açıklamada golfün dünyanın en fazla izlenen spor dallarından olduğunu söyledi. Türkiye açısından golfün önemli bir tanıtım aracı olduğunu belirten Bak, turnuvaya olan ilginin ve canlı yayından izlenme oranlarının oldukça yüksek olduğunu kaydetti. Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 7 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen İsrail ordusu işgal ettiği sarı hattı batıya doğru her geçen gün daha da genişleterek turuncu hat adıyla sözde yeni bir çizgi daha oluşturdu. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı Nina'nın haberine göre İsrail ordusu öğle saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Maliye, Cümeycime, Bireyki, Kusaybe, Sureyfe, Safat Batti, Haris, Suveyr, Kerftunin, Cebşit, Arap Salim, Şarkiye, Furun ve Deir Zehrani beldelerini hedef aldı. Safat Batti beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Sur kentine bağlı Maliye beldesine düzenlenen hava saldırısında ikisi Suriye, biri Mısır uyruklu 3 kişi yaşamını yitirdi. Haris beldesinde insansız hava aracıyla bir motosikletin hedef alındığı saldırıda da 1 kişi öldü. Joya beldesinde bir motosiklete düzenlenen İHA saldırısındaysa 2 kişi yaralandı. Ve son olarak spor. Dünya Para Challenger Masa Tenisi serisinin Podgorica ayağına katılan milli sporcular 2 gümüş 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı. Milli judocu Nisa Nur Serin İstanbul'da devam eden Gençler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Niksar-Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-17 derece. Atina sağanak yağışlı 10-18. Belgrad parçalı bulutlu 8-18. Helsinki karla karışık yağmurlu -1-4. Kopenhag sağanak yağışlı 7-13. Londra kuvvetli sağanak yağışlı 12-20. Moskova parçalı bulutlu 8-20. Paris sağanak yağışlı 12-19. Priştina sağanak yağışlı 5-15. Roma parçalı bulutlu 10-20. Saraybosna sağanak yağışlı 2-15. Sofya hafif yağmurlu 2-11. Tiran çok bulutlu 5-21. Varşova parçalı bulutlu 7-22. Viyana parçalı bulutlu 11-24. Zürih çok bulutlu 11-23 derece. Amman az bulutlu 17-26. Aşgabat parçalı bulutlu 14-25. Nur Sultan parçalı bulutlu 6-18. Bişkek sağanak yağışlı 11-18. Dushanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22. Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 8-21. Kerkük az bulutlu 18-32. Kuveyt az bulutlu 25-31. Medine az bulutlu ve açık 24-39. Mekke az bulutlu ve açık 27-41. Riyad az bulutlu ve açık 26-39. Şam parçalı bulutlu 15-29. Tahran parçalı bulutlu 14-29. Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 10-19. Tokyo sağanak yağışlı 15-17 derece. Cezayir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Kahire parçalı bulutlu 17-27. Melbourne sağanak yağışlı 13-18. Montreal çok bulutlu 3-10. New York sağanak yağışlı 7-13. Sydney çok bulutlu 16-23. Washington sağanak yağışlı 6-15 derece. Çadırlunga çok bulutlu 3-15. Frankfurt sağanak yağışlı 13-25. Gümülcine sağanak yağışlı 6-15. Kırcaali sağanak yağışlı 4-11. Köln sağanak yağışlı 13-21. Komrat çok bulutlu 2-14. Köstence sağanak yağışlı 5-14. Münih parçalı bulutlu 9-25. Podgorica parçalı bulutlu 7-20. Selanik sağanak yağışlı 5-16. Şumlu sağanak yağışlı 1-13. Taraglia ve Balkaneş parçalı bulutlu 3-15. Zenitsa parçalı bulutlu 4-19. Gazimagus'a gök gürültülü sağanak yağışlı 16-21. Girin'e gök gürültülü sağanak yağışlı 16-19. Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 11-20. Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 11-21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Antalya'nın doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'da, Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre rakımı üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Aşırı yağış ne anlama gelmektedir?
3: Aşırı yağış belli bir yerde belirlenmiş, kabul edilmiş limitlerden daha fazla miktarda kaydedilen yağıştır. Normal değerlerin üzerinde yağış olması durumudur.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölge durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-16, Bilecik 4-7, Bursa 7-14, Edirne 6-20, İstanbul 10-16, Kırklareli 6-18, Kocaeli 9-12, Sakarya 8-11, Tekirdağ 7-17, Yalova 11-16 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 2-4, Aydın 9-20, Denizli 6-11, Kütahya 2-4, İzmir ve Manisa 8-18, Muğla 4-16, Uşak 3-5 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 11-17, Antalya 13-20, Burdur 3-9, Hatay 11-15, Isparta 3-9, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 14-19, Osmaniye 11-18 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı ve güneydoğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görülecek. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 3-10, Ankara 4-9, Çankırı 4-13, Eskişehir 3-6, Karaman 4-13, Kayseri ve Kırıkkale 5-13, Kırşehir 3-11, Konya 3-9, Nevşehir 3-10, Niğde 4-10, Sivas 5-16, Yozgat 2-11 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçecek. Bartın 9-13, Bolu 1-4, Düzce 7-10, Karabük 5-9, Kastamonu 2-9, Zonguldak 8-11 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 6-17, Artvin 11-24, Bayburt 8-16, Çorum 4-14, Giresun 10-15, Gümüşhane 9-18, Ordu 9-15, Rize 10-15, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 5-18, Trabzon 10-15 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı ve Ardahan 6-17, Bingöl 10-17, Bitlis 8-11, Elazığ 10-18, Erzincan 10-16, Erzurum 5-14, Hakkari 8-16, Iğdır 12-26, Kars 4-15, Malatya 8-16, Muş 9-14, Tunceli 10-17, Şırnak 11-16, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 12-16, Batman 11-21, Diyarbakır 10-20, Gaziantep 8-13, Kilis 10-14, Mardin 9-16, Şanlıurfa 12-19, Siirt 13-18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila

havası olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeyiyle zamanla genelinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ile akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde genelinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Türkiye'de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda her yıl çoğunluğu Sikya olmak üzere 1 milyondan fazla tarihi eserin yurt dışına kaçırılmasının engellendiğini söyledi. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan

Yalım CHP'den ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi, dedi. İran'da Amerikan doları serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü. İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait Huga adlı çok büyük ham petrol tankerinin Amerika'nın abluk engelini aşarak uzak doğu sularına ulaştığı duyuruldu. Amerikan basınında yer alan habere göre motorlu taşıtlar dairesi, otonom araçların sayısının hızla arttığı Kaliforniya eyaletine yönelik düzenlemeleri duyurdu. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeler uyarınca, sürücüsüz araçların hareket halindeyken kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda polis doğrudan ilgili şirkete ceza kesebilecek. Ayrıca şirketlerin polis ve diğer acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde yanıt vermeleri zorunlu olacak. Otonom araçlarının acil durum bölgelerine girmesi halinde ise şirketlere para cezası kesilecek. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'la Göztepe 1-1 berabere kaldı. La Liga'nın 34. haftasında Barcelona deplasmanda Osasuna'yı 2-1 yendi. Katalan devi maç fazlasıyla Real Madrid'le arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Niksar-Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuhan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler-Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerimizde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Gök gürültüsü nedir?
3: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve İyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerimizde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas'ı çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas'ı çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölge durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-16, Bilecik 4-7, Bursa 7-14, Edirne 6-20, İstanbul 10-16, Kırklareli 6-18, Kocaeli 9-12, Sakarya 8-11, Tekirdağ 7-17, Yalova 11-16 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 2-4, Aydın 9-20, Denizli 6-11, Kütahya 2-4, İzmir ve Manisa 8-18, Muğla 4-16, Uşak 3-5 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 11-17, Antalya 13-20, Burdur 3-9, Hatay 11-15, Isparta 3-9, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 14-19, Osmaniye 11-18 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı ve güneydoğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görülecek. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 3-10, Ankara 4-9, Çankırı 4-13, Eskişehir 3-6, Karaman 4-13, Kayseri ve Kırıkkale 5-13, Kırşehir 3-11, Konya 3-9, Nevşehir 3-10, Niğde 4-10, Sivas 5-16, Yozgat 2-11 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçecek. Bartın 9-13, Bolu 1-4, Düzce 7-10, Karabük 5-9, Kastamonu 2-9, Zonguldak 8-11 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 6-17, Artvin 11-24, Bayburt 8-16, Çorum 4-14, Giresun 10-15, Gümüşhane 9-18, Ordu 9-15, Rize 10-15, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 5-18, Trabzon 10-15 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı ve Ardahan 6-17, Bingöl 10-17, Bitlis 8-11, Elazığ 10-18, Erzincan 10-16, Erzurum 5-14, Hakkari 8-16, Iğdır 12-26, Kars 4-15, Malatya 8-16, Muş 9-14, Tunceli 10-17, Şırnak 11-16, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 12-16, Batman 11-21, Diyarbakır 10-20, Gaziantep 8-13, Kilis 10-14, Mardin 9-16, Şanlıurfa 12-19, Siirt 13-18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğu dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetli.

yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Türkiye'de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda her yıl çoğunluğu Sikya olmak üzere 1 milyondan fazla tarihi eserin yurt dışına kaçırılmasının engellendiğini söyledi. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi, dedi. İran'da Amerikan doları serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü. İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait Huga adlı çok büyük ham petrol tankerinin Amerika'nın abluk engelini aşarak uzak doğu sularına ulaştığı duyuruldu. Amerikan basınında yer alan habere göre motorlu taşıtlar dairesi, otonom araçların sayısının hızla arttığı Kaliforniya eyaletine yönelik düzenlemeleri duyurdu. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeler uyarınca, sürücüsüz araçların hareket halindeyken kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda polis doğrudan ilgili şirkete ceza kesebilecek. Ayrıca şirketlerin polis ve diğer acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde yanıt vermeleri zorunlu olacak. Otonom araçlarının acil durum bölgelerine girmesi halinde ise şirketlere para cezası kesilecek. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'la Göztepe 1-1 berabere kaldı. La Liga'nın 34. haftasında Barcelona deplasmanda Osasuna'yı 2-1 yendi. Katalan devi maç fazlasıyla Real Madrid'le arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Niksar-Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuhan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler-Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar bu gece saatleriyle Pazartesi günü akşam saatleri arasında Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın

0: illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar bu gece saatleriyle Pazartesi günü akşam saatleri arasında Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve kuzey Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkülere Gönül Verenler programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Türkülerimiz Anadolu insanının geçmişi, geleneği, göreneği ve başından geçen olaylar hakkında bize bilgi verir. Bu yönüyle türkülerimiz sosyal ve tarihsel önem de taşır. Olaylar sonucu yakılan bir türkü, dilden dile, ustadan çırağa, babadan oğula aktarılarak toplumun düşünce ve duygu süzgecinden geçip kültürü geleceğe aktarmada en önemli köprülerden biri olur. Türkülerin ilk zamanlar söyleyeni bellidir. Zamanla askerlik, göç, gurbete çıkma gibi toplumsal olaylar neticesinde türkülerin esas sahipleri kaybolmuş ve topluma mal olmuştur. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda 2 Nisan 2019 tarihinde aramızdan ayrılan TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Meliha Güneş'in hayatından kesitler paylaşıp seslendirdiği türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Hürriye Keskin'den alıp Muş'tan repertuara kazandırdığı bir türküyle başlıyoruz. Havada bulut yok, bu ne dumandır. Mahallede ölüm yok, bu ne şivandır. Şu Yemen elleri ne de yamandır.

Meliha Güneş, 1966 yılında Muş'un Varto ilçesine bağlı Armutkaşı köyünde doğdu. İhsan Öztürk, Mehmet Özbek, Yaşar Aydaş, Hikmet Taşan ve Mustafa Özgül'den dersler alan Meliha Güneş, 1985 yılında TRT Gençlik Korosu'nda müziğe başladı. 1988 yılında Ankara Radyosu sanatçıları arasına katıldı. Sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden Erzincan'dan Aşık Davut Sulari'den alınan bir türkü dinliyoruz. Çoktan beri yollarını gözlerim, gönlümün ziyası dost safa geldin. Şu garip gönlümün bağ bostanı, ayva ile turunç, nar safa geldin.

Meliha Güneş, kadife, içli sesiyle söylediği türkülerle tanındı. Uzun yıllar Türk halk müziğine hizmet verdi. Uzaktaki Yakınlarımız programında sunuculuk yaptı. 2018 yılında TRT'den emekli oldu. Sevgili dinleyenlerimiz, yine sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden Sivas'tan Muhlis Akarsu'dan alınan bir türkü dinliyoruz. Sen tabipsin, saramazsın yaramı. Ben vurgunum, yaralıyım, elleme. Feleğinen bulamazsın aramı.

TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Meliha Güneş, 2 Nisan 2019 günü Ankara'da geçirdiği bypass ameliyatının ardından 53 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sözlerimize yine müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden, sözlerimizi yine müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden Elazığ'dan bir türkü dinletiyoruz. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Ali Oğuz'la Mehmet Akar'dan repertuara kazandırdığı türkünün sözleri şu şekilde. Pencereden bir taş geldi. Ben zannettim mamuş geldi. Uyan mamuş, uyan. Başımıza bir iş geldi.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meliha Güneş'in TRT Solo Albümler serisinden çıkmış bir albümü vardır. Sanatçı hemen hemen her yörenin türküsünü başarılı bir şekilde icra ediyordu. Sevgili dinleyenlerimiz, 2 Nisan 2019 tarihinde aramızdan ayrılan TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Meliha Güneş'in hayatından kesitler paylaşıp seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz programımız, sanatçının sesinden dinleyeceğimiz Rumeli Selanik'ten bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Yücel Paşmakçı Fatma Çil'den repertuara kazandırmış. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız, hayalim, mahşere.

sevgili dinleyenlerimiz. TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Meliha Güneş'in hayatından kesitler paylaşıp seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızda sırada sanatçının sesinden dinleyeceğimiz Denizli türküsü var. Özay Gönlüm'ün repertuara kazandırdığı Zeybek Havası'nın sözleri şu şekilde. Sobalarında kuru meşe yanıyor, yanıyor Mehmet Efem üşümüş de donuyor, boncuklu gelin ortalıkta dönüyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Meliha Güneş'in sesinden türküler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızda sırada Amasya'dan bir türkü var. Sanatçının sesinden dinleyeceğimiz bu türküyü Sabah Atak Kiraz, Aşık Özlemi'den repertuara kazandırmış. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim. Gül yüzlü cananı elden aldırdım. Ecel oku değdi gülüme benim. Değme felek, değme.

Türk halk müziğine yaptığı değerli katkılarla, her yöreden seslendirdiği türkülerle, katıldığı halk müziği programlarıyla bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu Meliha Güneş. Türküleri doğru bir şekilde seslendiren TRT Ankara Radyosu halk müziği ses sanatçısı Meliha Güneş'i unutmayacağız. Onun sesi söylediği türkülerde, radyo ve televizyonlarda katıldığı programlarda ve internette yankılanmaya devam edecek. Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı veya seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda 2 Nisan 2019 tarihinde aramızdan ayrılan TRT Ankara Radyosu halk müziği ses sanatçısı Meliha Güneş'i tanıyıp seslendirdiği türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımıza Sümer Özgün'ün Musa Yenilmez'den alıp Çorum Alaca'dan repertuara kazandırdığı türküyü sanatçının sesinden dinleterek veda ediyoruz. Kaya yıgırcı tuttu, dibini burcu tuttu, bizde bir yar sevmeyle köyü bir sancı tuttu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas'ı çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas'ı çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölge durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-16, Bilecik 4-7, Bursa 7-14, Edirne 6-20, İstanbul 10-16, Kırklareli 6-18, Kocaeli 9-12, Sakarya 8-11, Tekirdağ 7-17, Yalova 11-16 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 2-4, Aydın 9-20, Denizli 6-11, Kütahya 2-4, İzmir ve Manisa 8-18, Muğla 4-16, Uşak 3-5 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 11-17, Antalya 13-20, Burdur 3-9, Hatay 11-15, Isparta 3-9, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 14-19, Osmaniye 11-18 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı ve güneydoğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görülecek. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek.